düzenci, gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti, kervan hancı, yalnızlık.

tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan tek umut, tek duygu, tek yaşam hevesi.

yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma yıldır yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerinde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzümü.

bahane arama, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bu nazın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma, güldür.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep benim olsun. Senden başkasını sevdiysem eğer. Sen benim canımsın, hem de cananım. İstersen uğruna yansın bu canım. İster herkes bana serseri desin, kahpeyim sözümden dönersen. Namerdim sözümden dönersen.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Deşa, çimi,

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dum adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söyle böyle falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var bak bak mesela. Neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim.
0: 104.6. Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şeydi mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç hem yakışıklı hem başarılı. Yapar mıyım, yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bunda? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, üstüne tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen günü içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik

ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: yapacağım sana.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Mustafa Sandal'a saygı albümü diye bir şey yaptılar. Ya şimdi Mustafa Sandal'a saygı albümünün tanıtımını falan izlediğimizde Mustafa Sandal'ın ne kadar yol aldığını, ne kadar yaş aldığını falan görüyoruz. Saygı albümü piyasaya çıktıktan sonra da ulan arkadaş hakikaten bu adam bu kadar işler yaptı mı falan diyoruz. Dinlediğimiz şarkıların yılı hafızamızda canlanıyor. Mesela bu şarkı gibi işte. Ya diyoruz hakikaten demek ki bizim zamanında böyle Ay'a benzer şarkısına çıkan adamın çıkışını hatırlıyorsak eğer. O günden bugüne onlarca yüzlerce bestesine şarkısına şahit olduysak eğer. Artık bu adama bir saygı günü yapılıyorsa. Artık bu adam böyle hakikaten zirveye falan çıktıysa. Demek ki bir adamın yaşı falan geçti demek ki şöyle bir şey var. Lan bizim de yaşımız geçmiş. Yani bizim de falımız fallanmış. Demek ki o kadar zaman geçmiş yani. Vallahi güzel. Yani işte albüm güzel. Albümdeki şarkılar falan harbiden alıp götürüyor. Yani daha da güzelleri var mesela. Biri direnden

daha güzel olayı var ya mesela. Mesela bu şu an yoktu listemde. Bu şarkıyı duyunca ben hemen atayım dedim yani. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Canlarım benim. Bu arada günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Bu arada gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Bu arada hayırlı cumalar olsun, cumamız mübarek olsun. Bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatmaktan gurur, şeref, kıvanç ve onur duyarım. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Frekansımız 104.6, ünvanımız Mersin FM. Bölgenin en sevilen, beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM'de. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Ve bu güzide programda eşi benzeri, alternatifi, rakibi olmayan nevi şahsına münasır bir radyo programcısına, İşini severek yapan, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan, 5-10-15-20 yıl değil, 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda, frekanslarınızda, radyolarınızda, hizmetinizde olan, dinleyicilerine canım dinleyicilerim diyen, veritekim dinleyicisinin de sevgisine karşılık vererek gönlünü aldı, dinleyicisinin gönlüne taht kuran bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Yani programda sıradaki şarkı formatı yok ama öyle bir format olsaydı şey derdim. Evet sevgili dostlar, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim, karşınızdayım. Bu 30. yılın sonunda sıradaki şarkı benden beni tüm dinleyen dinleyicilerime armağan olsun. Dinleyicilerim, isterseniz dağlar dağlar yerinden oynar.

Harbiden mük bir proje ya. Mükemmel bir proje. Beautiful bir proje. Gerçekten şahane bir proje. Yani proje ve projenin tasarlanması, projede işte söylenilen şarkılar harbiden. Ama dediğimiz gibi burada bize yaşımızı hatırlatıyor. Ulan diyoruz daha dün çıktı bu adam. Daha dün çıktı böyle Ay'a benzer. Hatta Ay'a benzerin de öncesi var ya. Bu kız beni görmeli bana kal. O şarkıyı söyleyen olmamış mı? Valla. Ondan sonra biz şey yapıyoruz yani. Diyoruz lan arkadaş bizde mi ya? Acaba yarın bir gün şey olabilir mi ya? Tolga'ya saygı albümü olmaz mı? Tolga'ya saygı filmi olabilir ya. Film olsun mesela. Ama şimdi o dönemleri hatırlamak için şey lazım işte. Banu Alkanlı falan. Tabii Banu Alkanlı bizim Nuri Alçolu falan bir filmi. Yani gençliğimin ilk yılı. Sibel Kekilli falan. Şahin K'dan destek almak lazım. Şahin K kırmızı çizgim olmazsa olmaz. Tolga'ya saygı belgeseli olabilir. Evet evet artık ben de 30 yıla dayandı. Ama derseniz ki Tolga'cığım sıranı bekle. 30 yılı aşan bir tanıdığım var. Cumali Usta var. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğinin işletmecisi Cumali Kırmaz var. Ona da şey yapalım. Ona da şey yapalım. Cumali Usta'ya saygı... saygı to... Neyi? Gecesi ya. Saygı. Orada şey olsun mesela. İşte ilk günlerde yaptığı yemekler falan böyle. İlk günlerde ilk öğrendiği yemek falan böyle yapalım. 31 yıl. Ömür ya ömür. Yani şu anda aramızda 31 yaşında olan vatandaşlar varsa düşünsenize. Siz daha yeni doğmuşsunuz. Cumali Usta mesleğe başlamış. Bak 30 yaşında vatandaşlar var. Ha siz daha doğmamışsınız yani. Cumali Usta mesleğe başladığında. Ya şu anda 25-30 yaş aralığında insanlar var. Vay be ömre bakar mısın lan? Oğlum benim yaşımdan fazla adam meslek yapmış ya. Düşünsene. Düşünsene şu anda 20-25 yaş grubundaki arkadaşlar var. Vay be. Ulan adam 11 yaşında, 11 mesleğin 11. yılında. Bak adam 31 yaşında değil, 31 yıldır meslekte. Yani mesleğe 12 yaşında başlamış olsa. Yok mesleğe ne zaman başladığını ve şu an kaç yaşında olduğunu biliyorum da. Biraz böyle bir mütevazilik yapmak istiyorum. Mesleğe 12 yaşında başlamış olsa 31-12-43 daha ya adam. Şimdi Cumali Usta derin bir ağ çekiyor. Ah ah nerede ya? Keşke hakikaten ya 31 artı 12 olsa. Yani yok öyle öyle değil işte o biraz da. Yani düşünsene şu an 20 yaşındasın ve radyo programcısı diyor ki 31 yıllık tecrübesiyle. Mesleğinin 11. yılında adam Cumali Usta. Bak çalışmış çalışmış artık usta olmuş. Sen daha yeni doğmuşsun. Yani bundan 20 sene önce 2006 yılında adam mesleğinin 11. yılında ve dünyaya bir küçük bebek geliyor öyle. Adam mesleğinin 11. yılında. Ya yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Evet evet. Cumali Usta'mız programımıza sponsor olmasının yanı sıra programımıza mesajlar da gönderen bir dinleyicimiz. Hayırlı cumalar kardeşim yazmış göndermiş. Biz de Cumali Usta'ya da hayırlı cumalar diyoruz. Ailesine, ekibine, müşterilerine, dostlarına da hayırlı cumalar diyoruz. E şimdi Tangacığım biz Cumali Usta'nın ailesi değiliz yani. Biz hayırlı cumaları yok mu? Biz Cumali Usta'nın ekibinde değiliz. Müşterisi de değiliz. Biz hayırlı cumaları yok mu? O zaman tüm Tolga dünyası dinleyicilerine. Tangacığım biz Tolga dünyasının da dinleyicilerinde değilsek yok mu yani bizde? Tamam ya tüm Mersin FM dinleyicilerine. Ya ne biliyorsun ben belki Mersin FM dinleyicisi değilim. Ne biliyorsun belki tesadüf ettim bizde yok mu yani o zaman aynı. Ya tamam tüm Mersin halkını o zaman. Tamam da belki biz Adana'dayız yani Adana'da dinleyenlere yok. Ya tamam tüm bölgeye, tüm insanlığa. Tamam da Tolga'cığım insan değil olamaz mı ya? Tamam ya tamam peki peki peki.

sesimizi duyanların alayına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa, tüm canlılara, ona, şuna, buna, alayına hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, dualarımız kabul makbul olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Aslında şey olmasın mı ya? Kabe'de hacıları...

Lala. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu ve biliyorum ki her gün onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insan günle Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Belki bu yüz binlerce insan her sabah 5'te kalkıp da Tolga Dünyası'nın tekrarlarını dinleyerek 7'ye kadar, 7'den sonra da 9'a kadar günde 4 saat dinlemiyor ama illaki denk düşüyor. Birkaç dakikasına, 3-5 dakikasına, bir kısmına, bazısına falan denk düşüyor. İllaki bunu oluyor ya, biliyorum. Ve bunların aralarından bazıları programa mesajla müdahil oluyor. Günaydın yazan var, hayırlı sabahlar yazan var, hayırlı cumalar yazan var. Bakalım kimler neler yazmış. Selamünaleyküm, günaydın Tolga Dünyası. Tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar olsun demiş sevgili Barış. Merhaba abi, ben İsmail. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar abim benim diyor. İsmail. Ümit Radyo başında vay vay vay Tolga abim ya diyor. Ya belki de vay vay vay demiyordur. Belki de şey diyordur. Vay vay vay diyordur. Ümit. Vay vay vay. Oğlum vay vay falan derken ne oldu sanki kötü bir şey olmuş gibi. Vay vay vay vay. Ne oldu lan, bilmediğim bir şey mi var? Hastanedeki sonuçlara mı ulaştın, ne oldu lan? Az bir ömrüm mü kalmış? 6 gün mü? 6 ne ne diyor? Vay vay vay. Ümit, benim hakkımda benim bilmediğim bir şey mi öğrendin kardeş? Nedir yani durum? Ümit. Vay vay vay vay be Ümit vay. Peki günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şenliğiniz hayırlı olsun. Merhabalar efendim, ben Hakan. Ben de bir günaydın mesajı göndermek istedim diyor Hakan.

Size merhabalar efendim. Böyle kalender dinleyici gelince böyle bana bir tuhaflık geliyor abi. Yani kalender dinleyicilerin mesajı bak şimdi Ümit'inkini falan olurken sorun değil de. Kalender mesajlar böyle gelince benim merhabalar falan deyince. Yani biraz şey oluyorum böyle bir tedirgin ol bir utanıyorum. Yani böyle kalender dinleyiciler varken ben nasıl çıplak bir şekilde program yapabilirim? Adam merhabalar efendim diyor fakat benim üzerimde bornoz var. Daha da ötesi bornozun altında da hiç anadan... Dinleyicilerin geneli Ümit gibi olsa falan problem değil. Gırgır şamat olsa sorun değil de. Şu merhabalar efendim falan. Hani saygılar sunuyorum falan gibi mesajlar gelince. Ulan diyorum ne kalender insanlar ne saygıdeğer insanlar diyorum. Sonra birden kendimle yüzleşiyorum abi. Bakıyorum ulan çıplak programı. Dalgancım yeme bizi ya. Yeme. İnsanların içerisinde bornozla ne işin var? Bornozun altında bir şey yokmuş ha. Olur mu öyle şey? Tamam da bunu belki bilenler biliyor. Bak Cumali Usta bilir, Ümit bilir. Bizim dostlarımız bir Volkan bilir, Ali bilir, Suat bilir de. Herkes bilmeyebilir yani. Şu anda sizin belki arabanızdan, belki evinizden, belki iş yerinizden dinlediğiniz bu programı ben Ankara'dan yapıyorum. Ankara'dan yapınca tabii ki de ne lazım bize? Bir stüdyo lazım, bir ofis lazım. Ankara trafiğini biliyorsunuz. Trafikte her sabah kalkıp da 10 kilometre ötedeki stüdyoya gitmeyelim diye ne olabilir? Stüdyoyu eve getirebiliriz. Aslında ya Ankara'nın güzel bir lokasyonunda bir stüdyom olsaydı, evi orası yapsaydım, orada yatıp kalkıyor olsaydım güzel olurdu da. İşte, sanırım eşim buna sıcak bakmazdı gibi. Yani burada bir stüdyom olsaydı, stüdyoda programı yapıp aynı zamanda orada yaşasaydım benim çok işime gelir. Yani inanılmaz mutlu olurdum. Ama işte bir tek ben mutlu olurdum. O yüzden her taraf mutlu olsun diye ne yaptık? Bir stüdyo lazım ya, bu stüdyoyu evin içerisinde yaptık. Buna da home stüdyo dedik. Evet evet, bilenler biliyor. Yani 5 yılı aşkın süredir. Güzel ülkem, canım Türkiye'min başkenti, başkent Ankara'da 3 katlı Tribilex villamın çatı katındaki adım. Stüdyo home office, very nice. Yeah. İşte anladınız mı? Yani o bornoz rahatlığı oradan geliyor. Evi de yazın sıcağı, yani uyumadan önce tabii ki de duş alıyorsun, banyo yapıyorsun ama gece şöyle böyle bir terliyorsun. Sabah illa ki şimdi bir kalktığında bir duştur, abdesttir. Böyle bir banyo niyet ettim Allah'ım. Bunlar yani yalan şeyler yani. Öyle olunca diyorsun ki bir rahatlık olsun falan böyle bir programa çıkayım şu şekilde falan diyorsun böyle. Sonrasında bir mesaj geliyor. Efendim buradan saygılar. Saygılarımı, sevgilerimi lan. Bana mı diyorum yani şu bu bornozlu adama mı? Cır cıplak adama nasıl saygılar?

0: Ve bakalım şurada Ramazan varmış ya. Ramazan. Günaydınlar Tolga Dünyası ve Mersinliler diyor. Ey maşallah maşallah. Ramazan'a bakar mısın? Günaydınlar. Günaydınlar Tolga Dünyası. Günaydınlar Tolga Dünyası. Ve günaydınlar Mersinliler. Abi sen Ankara'dan yayın yapıyorsun. Biz Hollanda'dan dinliyoruz diyor Ramazan. Ramazan Hollanda'dan Mersin'e, Mersinlilere sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan Ankara'ya, Ankara'ya sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan, bak biz de varız ha diyor. Biz diyor, şimdi diyor Mersin'de bizi dinleyenler de Mersinli diyor. Programı Ankara'dan yapan Tolga da Mersinli diyor. Programı Hollanda'dan dinleyen Ramazan da Mersinli diyor. Nasıl abi böyle bir şey diyor. Ramazancığım biz Mersin'i Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde temsil eden insanlar. Bak Gülnarlılara, her yerdeler abi. Bak Çin'e git şu anda. Çin'de biriyle tanış, memleket nerede? Gülnar der, Mersin demez. Gülnarlılar da bununla gurur duyarlar. Gülnarlılar her yerde. Dünyada bir Gülnarlı'nın olmadığı herhangi bir ülke yok. Her ülkede varlar abi Gülnarlılar. Şimdi Gülnarlılar bir Gülnarlıyız dediği için biz Mersinliler de o boşluğu doldurmak anlamında, işte ben Ankara'da, sen Hollanda'da. Böyle olması lazım. Ramazan. Hollandalı Ramazan. Ramazan. Ya geçen seninle aynı zamanda denk geldik. Sen de Mersin'e geçtin, Sly Rhyme'e ben de. Ama denk düşemedik. Bu sefer denk düşelim kardeşim. Sanırım yazmıştı bir ara bir şey, görüşelim mi falan diye de. Denk düşemedik herhalde ya. Ya Ramazancığım görüşelim mi falan diye. Dalga abi duydum Mersin'deymişsin. Ben de Mersin'deyim. Gelirken sana Hollanda'dan güzel şeyler getirdim abi. İnek getirdim şöyle, güzel bir inek getirdim. Hollanda ineği meşhur diye biliyorum ya. Abi sana Hollanda'dan halis molis bir Hollanda... Nereye bırakayım abi? Tabii çikolatası falan da meşhur. Hollanda çikolatası. Meşhur Hollanda çikolatası. Sevgili Ramazan'a ve gurbetçi dostlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Ve bugünün yağmur yemekçilik menüsü. Yağmur yemekçilikte bugün sebzeli tavuk dolma var. Evet evet. Yağmur yemekçilikte bugün nohut yağını var. Yağmur yemekçilikte bu cuma lahmacun var. Yağmur yemekçilikte püreli rosto köfte var. Yağmur yemekçilikte tavuklu türlü var. Yağmur yemekçilikte her gün olduğu gibi bugün de pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, spagetti, makarna var. Bu saymış olduklarımın içerisinden güzel bir menü yapabilirsiniz ve bu yapmış olduğunuz menü piyasanın çok çok altında. Evet evet. Yani bir yemekten %100 kar edecek o yetmek isteseydi, %100 kar etmek için muhtemelen 400 liraya falan verirdi değil mi? 4 çeşit, 3 çeşit yemeği. %100 kar etmek isteseydi diyebilirdi. Hatta daha çok kar edin falan deseydi 300 liraya falan satardı. Olması da gerek yok. Yani yemek başı, yani benim tahminim ortalama %10 büyük bir kar marjıyla. Belki %5. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ya. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği.

0: pilavı salatası, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemekler. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. İş yerlerinde tabii tot usulü servis de var. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip et, mesaj yaz, direkt mesaj yaz, sipariş ver, bilgi al. Biz de geliyoruz, ayrılmayın. Buralardayız, hemen gelin.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

bugün cuma, cuma. Yazdık mı hayırlı cumalar mesajlarını? Cumamız mübarek olsun mesajlarını gönderdik mi? WhatsApp'tan, Instagram'dan, her taraftan böyle darladık mı? Cumamız mübarek, günümüz güzel. Tabii radyoyu açın mesela, bir de radyodaki de şey desin mesela. Kabe'de hacıları huder. Cuma ya, cumanın bir uhreviyatı var ya, o yüzden yani. Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını. Mesela güzel olmaz mı? Olur, bence de olur ya. Tabii neden olmaz? Olabilir. Bak bunları bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yani sesli mesajla böyle uhrevi şeyler gönderebilirsiniz. Sesli mesaj aç mesela, WhatsApp sesli mesaj.

Haydın gönder ya. Tabii canım, karşılıklı. Sadece hayırlı cumalar yetmiyor yani. Ha? Aşkın yar deli. Mehmet Kaya radyo başından. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Bak bu bize özel, Mehmet Kaya'nın bize özel göndermiş olduğu mesajı. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese. Günaydınlar Mehmet Kaya. Hayırlı cumalar Mehmet Kaya. Bereketli cumalar Mehmet Kaya. Artık Mehmet Kaya biliyorsunuz, direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş eğitmeni. Direksiyon hocası, direksiyon öğretmeni. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmen ya adamlar. Bu şarkıyı ona yazmışlar yani. Sen

aldın artık. Öğret direksiyonu, freni, gazı, debriyajı. Mehmet Kaya. Bu arada İstanbul'dan, Ankara'dan, Aksaray'dan, İstanbul, Ankara arası, İstanbul, Mersin arası herhangi bir yere bir şey göndermeyi planlıyorsanız veya İstanbul, Ankara, Ankara, Mersin arası bir şeyler gelecekse oradan Mehmet Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Aldığımız duyumlara, istihbaratlara göre Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya seyyah gibi dolaşacak, çeli gibi dolaşacak, çelebi gibi. Evet, aldığımız rivayetlere göre çok yakında Mersin'den çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, sonra bir şekilde varacak İstanbul'a. Sonrasında tabii ki de İstanbul'dan çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, tekrar dönecek Mersin'e. Hani kurye gibi kullanabilirsiniz bir şey gönderecekseniz falan. Ne bileyim, böyle bir yasaklı madde vardır, taşıtmak istiyorsunuz falan. Olabilir. Ne bileyim, böyle bir suç unsuru, suç aleti vardır. Bunu İstanbul'a götür kardeş, yapar. Ya da oradan bir şey istedim. Mehmetciğim, duyduğum kadarıyla İstanbul'a gidiyormuşsun. Bana Tahtakale'den şey alabilir misin ya? Şu şeylerden var ya. Mehmet Kaya sefere çıkıyor. Önümüzdeki günlerde. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Ramazan diyor ki, Temmuz 25'te oradayım kısmet olursa diyor. Bak, 25 Temmuz'da Hollanda'dan Ramazan'la Mersin'e geliyor. Ona da sipariş verebilirsiniz. Ramazancığım, Hollanda'nın neyi meşhur tam olarak? Ne bileyim, şöyle bir sarmalı, içmeli, marihuana falan. Yıldız gibi, yıldız gibi. Ondan bizi ayarlayabilir misin ya? Çok değil lan, şöyle bir 5-6 ton olsa yeter. Ne olacak? Ne olacak yani? 5-6 ton. Ya tamam, şaka yapıyorum. Abartım, o kadar değil. 3 ton olsa yeter. 3 ton. Şu sarmalık var ya böyle içi. Yok yani, oranın meşhurmuş diyorduk. Bana da bir arkadaş söyledi. Yoksa benim ne işim olur? Hollanda'dan isteği olan varsa söylesinler Ramazan'a. Yaralarım. Ramazancığım, bak, bizim köylü Kamil dayı diyor ki bize Hollanda'dan diyor inek getirsin diyor, 5 çift. Biz onları burada diyor şey yapalım diyor, çoğaltalım diyor, şey yapalım diyor. Hollanda neyini Mersin'leştirelim diyor. Mersin'in neyi olsun? Çok değil ya Ramazan. 5 çift inek getireceksin. Ne var? Niye dudağını büzüyorsun ya? 5 çift inek altı. Tabii canım ya. Adam damızlık kullanacak. La, damızlık kullanacak. Yıldız gibi. 25 Temmuz'da Hollanda'dan Mersin'e geliyor. Var mı bir isteğin diyor. Ağın eli tutulmaz ya. Sen bize Hollanda'dan şey getirsene ya. Biraz kara parçası getir oradan. Bir şehrin bir tanesi de bize. O şehri fethetmesine oraya bizim kendi adımızı koyalım. Hollanda'ya selamlar. Tolga Dünyası uluslararası bir radyo programı. Ayık olun ha. Abdülkerim radyo başında dün tam gider ayak mesaj göndermişti, bugün vakitlice. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, severek dinliyoruz diyor Abdülkerim Çolak. Dinlersiniz tabii ya, böyle bir radyo programı nereden bulacaksınız? Tabii ki de severek dinlersiniz ya Abdülkerim. Tabii ki de ya. Abdülkerim. Tabii ki de dinlersiniz ya. Tabii severek dinlersiniz abi, böyle programı nerede bulacaksınız? Yıldız gibi. Abdülkerim'cim sana da hayırlı sabahlar. Abdülkerim'cim sana da hayırlı cumalar. Abdülkerim'cim var mı İstanbul'dan, Ankara'dan götürecek bir şeyin, gönderecek bir şeyin? Mehmet Kaya'ya söyleyelim, yardımcı olsun sana. Ne göndereceksin İstanbul'a? Limon mu göndereceksin? Kaç? 2 ton, tamam götürür. Ne yapacaksın? İstanbul'dan var mı bir siparişin? Bak, Mehmet gidiyor, gelirken eli boş gelmesin, İstanbul'dan bir şey götürsün sana. Abdülkerim. RS Servis'ten bütün meslektaşlarıma hayırlı cumalar olsun diyor. RS Servis, Abdülkerim Çolak, tüm servis şoförlerine hayırlı cumalar diler. RS Servis.

Evet ya, servis şoförleri candır. Baş tacıdır. Servis şoförleri. RS servis. Abdülkerim diyor ki yok diyor, ben bir şey göndermeyeceğim. Beni götürsün abi diyor İstanbul'a. Mehmetciğim duydun. Duydun, giderken Abdülkerim'i götürebilirsin. Abdülkerim'le buluşun abi, götür onu. Artık İstanbul'a mı götürürsün? Başka nasıl götürmek istiyorsan. Abdülkerim gönüllü. Diyor ki beni diyor götürsün diyor. Bak Mehmet, götür bence. Ya bir değişiklik olsun, bu sefer de Abdülkerim'i götür. Değişik bir şey denemiş olursun. Değişik bir tecrübe olur senin için. Abdülkerim'i götür Mehmet, götür. Götür. Tabii canım. Götür ya. Tamam, anlıyorum, sen karşıcısından hoşlanıyorsun da. Değişiklik olsun bu sefer de. Bir de aynı hemşire. Denemekte zarar ne olacak ya? Abdülkerim. Hayatından memnun değil misin yoksa lan?

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Şimdi bir check edelim bilgileri. Yağmur Catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, bu okey miyiz, cepte mi?
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Okey. Peki hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik Yağmur yemekçilik dedik mi? Bunları söyledik mi?
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
1: Burada da mutabız öyle mi? Bu da cepte yani diyorsun ha? Okey. O zaman şeyi de biliyor muyuz? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanında da yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz ya?
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Orada da mutabız. İş yerlerine tabildot usulü yemek servislerinde de yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz? İstemez. Peki, peki, şeyi de söyleyebilir miyiz ya? 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyebiliyor muyuz? Ana yemeği pilavı salatasıyla.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Bunda da mı mutabız? Bunda bu da mı okey? Peki,

0: Cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramımız var diyebiliyor muyuz? Tatlı ikramdır diyebiliyor muyuz? Yani cuma günleri 3 çeşit yeme sadece 200 lira ödüyorsunuz. Çeşit yemeğe 200 lira ödüyorsunuz. Onlar da size sütlaç ısmarlıyor. Bugün sütlaç, haftaya pudink olabilir. Başka bir gün irmik helvası olabilir. Yani diyor ki her cuma diyor yemeklerin yanında diyor tatlı ısmarlıyoruz diyor. Ya muhtemelen onlar sizi çok sevdikleri için şey de olabilir yani. Sadece yemeklerin yanında değil de ya bizi de ısmarla dersen yok demezler gibi geliyor yani. Şimdi gitseniz mesela şimdi gitseniz yağmur yemekçiliğe, ya la kardeş bize de bir yemek tatlı ısmarlasan yala deseniz. Bence olur mu? Olur. Bence olur yani, neden olmasın? Evet. Ya şey yapabilirsiniz, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, tatlı ısmarlıyormuşsunuz yazabilirsiniz. Yaz, ne var ya? Ya hatta elini koka kalıştırma, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Sor orada, nedir abi, biz evlere sipariş var mı? Kaç kişiliğe kadar sipariş getiriyorsunuz? Tabildot usulü kaç kişilik falan? Bunların hepsini yazın abi oraya. Ya şey de yazabilirsiniz ya. Cumali abicim, aziz mübarek cuma günü yüzü su hürmetine. Abi ben açım, çok açım ama benim param yok falan yazın ya. Ya ayıp ediyorsun, gel kardeşler ya. Abi vallahi biz garibanız ya. Abi diyorum ki, benim diyorum düğün var, bir yemek şey yapabilir misin düğüne? Abi bize biraz yardımcı ol ya. 1000 kişilik yemek ısmarlasan ya, 1000 kişilik yemek. O kadar da değil ya. Canlarım benim. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Ama şey de yapabilirsiniz. İş yerlerine servis imkanı var ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazın, bilgi alın. Unutmayın, 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri de her cuma tatlı hediye. Bugün sütlaç ama programın tekrarını dinleyeceğiniz gün irmik helvası olabilir, puding olabilir. Yağmur Yemekçilik'ten yemek yiyenlere afiyet olsun. Cumali Usta'ya hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Masaya yatır, ekmek banye. Müşterilerine afiyetler olsun. Tek tek içme, oh mis gibi. Asalet kokuyor, bu adam çok tatlı, herkes bakıyor. Sevgili dostum Fırat radyo başındaymış. Fırat Bakar sabah sabah dediği gibi rüyasında mı gördün? Oğlum abdest aldın mı lan, abdestsiz cuma günü? Tanıyorsunuz değil mi Fırat'ı? Damarsa damar işte, o kadar Fırat. Dibine kadar, içine sapına kadar. Neydi slogan? Damardan kalbe Fırat. Yok, o damardan değil aslında, başka bir şey. Neydi o, kulaktan mı da kalbe, ağızdan bir yerden. Anlatacağım birazdan anlatacağım. Fırat'ı araya sıkıştırmayalım. Reklamlar dinleyeyim, sonra geniş geniş anlatayım. Uzun uzun anlatayım ben size. Detaylı
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Bir zamanlar Yurtseven Kardeşler grubuyla çıktılar piyasaya. O zamanlar güzel şarkılar yaptılar. Sonra solo takılmaya başladı. Bas gaza aşkım, bas gaza gibi şarkıları, bom bom bom, çiki bom bom gibi şeyler yaptı. En son böyle bir şeyle çıkmış karşımıza. Gerek var mıymış bilmiyorum. Çok da şey değilmiş aslında ama. Neyse ki programda şarkıları ele alan, şarkılarla ilgili yorum yapan, sanatçılara not veren, hatta ve hatta efendim bilmem kimin şu günkü albümünden çıkan şöyle bir şarkı dinledik, dinleyeceğiz falan gibi değilim ama böyle bir karşıma çıkınca da söylemeden edemiyorum ya. Dikkatimi çekiyor. Hani böyle bir yorum yapasım geliyor nedense. Demek ki böyle bir aura var yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Günün son molasını verdik. Haftanın son programının son düzlüğündeyiz artık. Son düzlükten sonra inşallah haftayı bitiriyoruz. Önümüzde koca bir hafta sonu var. Kim bilir, belki koca bir hafta sonu değildir de hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta belki banttan yayınlar dinleyeceksinizdir. Belki koca bir tatil vardır. Belki koca bir yaz vardır önümüzde. Tabii canım. Belki 2 günlük hafta sonu tatilinin sonrasında pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmeyeceğizdir de. Hani belki siz programı banttan dinleyeceksinizdir de. Belki ben pazartesi itibariyle kızgın kumlardan serin sura atlayacağımdır. Belki de havuz başında limonata yudumlayacağımdır. Belki de Şenzon'da güneşleneceğimdir. Şu anda Ankara'dayım, doğrudur. Ama belki de siz programın tekrarını dinlerken ben Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinde

güneşin doğuşunun denize yansımasıyla o sabahın erken saatinde özellikle Rus komşularımla beraber denize girip denizde sabahın böyle enerjisini hep beraber yaşayacağımdır. Ne bileyim yani. Her şey olabilir ya. Allah sağlık sıhhat ver. En son Fırat demiştik. Fırat'ı bilenler biliyor. Fırat'la damardan kalbe.

Fırat'la var. Başka kimse yok Fırat. Kim Fırat kim ya? kimsin lan? Sen kimsin lan? Fırat Bakar ya, namıyla beraber. Bakan Fırat. Fırat'ı biliyorsunuz efendim. Fırat da benim gibi mesleğe çok küçük yaşlarda, çok eski yıllarda başlamış. Fırat da Mersin'de yıllar öncesinde tanışmış. Yılların sonunda sorun mesela. Deyin ki Tolga'cığım, siz de ömrünüzün yarısından fazlasını verdiniz. Sen ne oldun deyin. Hiç bak evde program sunmaya da 3 kuruş. 3 kuruşa iş. Fırat ne oldu deyin. Fırat da radyo patronu oldu. Hani bu teamül böyledir ya mesela. Bir çocuk verirsin kasaba mesela. Kasapta çıraklık yapar. Mesela çalıştığı kasabın adı ne olsun mesela? Kasap Rıfkı. Yarın bir gün kasap çırağı kendini geliştirir. Öz Kasap Rıfkı diye böyle isim yapar. Tabii öyle. Bu iş böyledir yani. Tabii tabii. Mesela tantuncuda çalışır bir tanesi mesela. Mersin tantunu şey olunca da Öz Mersin tantunu olarak bir yer açar. Fırat da Öz Mersin FM açtı. Öz Akil. Yok yok. Yok, şimdi Tolga'nın program yaptığı radyoda ekmek yiyemeyiz diye Mersin'in ilçesine gitti. Silifke FM'i aldı. Silifke FM'de emek vermeye devam ediyor. Ekmeğini oradan çıkartıyor. Sadece Silifke FM yetmez dedi. Bir de Anamur FM'i aldı. Yarın bir gün bu böyle gider. Mut FM, Gülnar FM. Böyle gider. Siri Aydıncık FM. Erdemli FM. Çeşmeli FM. Radyo Çeşmeli. Olur. Adam Holding patron. Sabah sabah dinliyorum diyor. Hani bu şey olur ya. Hani büyük takımların teknik heyeti vardır. Böyle bazen küçük takımlara giderler izlemeye. Oradan böyle çocuklardan bakarlar. Futbol oynayanlardan. Bak bu iyiymiş. Bizim takıma transfer edelim falan. Fırat'ın kafası da o hesap yani. Fırat'ın kafası da o. Dinle, bir dinleyeyim bakayım ya. Tolga'da iş varsa transfer ederiz olmazsa. Bonservisi neyse veririz. Yani. Ama işte şey var tabii. Sözleşme yapmak lazım. Para lazım. Yok ya, şimdi ben her ne kadar burada sizi şey yapsam da, gerçekleri saklasam da, Fırat da biliyor. 3 kuruş halleder bu işi. Tolga'cığım 5 kuruş vereyim mi? Fırat ya. Fırat ya, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl değil ha, 30 yıla yakın süredir bir şeylik var yani. Hani derler ya, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur falan diye. Vallahi Fırat'ın 7'sini bilmiyorum, 70'ini de bilmiyorum. Ama 17'sini biliyorum, şey diyebilirim. Fırat ya, işte bildiğiniz Fırat. 7'sinde neyse 47'sinde o diyebilirim yani, anlatabildim mi? Öyle yani. Bir program var. Damardan kalbe. Hani böyle kalbe giden yol mideden geçer falan gibi bir duyum şeyi var ya. Bu da şey diyor. Kalbe giden damardan geçer. Ben damardan girerim falan. Giriyor mu diye sorun, şahidim. Çok girmişliği var. Ben şahit. Damardan. Kalbe doğru gidiyor böyle yani. Fırat ya, işte bizim Fırat. İşte görüyorsunuz bak, hayat bizi ne hale getirdi. Bak Fırat'ı Mersin merkezden Silifke'ye, Tolga'yı da Ankara'ya böyle. Ama buluşma noktamız yine aynı, Mersin efendim. Yani büyük olasılıkla benim tahmin ettiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse ben yine sanırım Mersin'e geleceğim. Mersin'de emek vermeye devam edeceğim. Tepe Medya gruba gideceğim ama Fırat'la orada kalmaya devam eder. Ya ben de yarın bir gün varımı yoğumu her şeyimi satıp da küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmek istersem Silifke'yi tercih ederim de. Hayır, satacak bir şey yok. Neyi satabilirim? Bir de... Müşteri çıkmaz herhalde yani. Yani şu hayatta bir dikil ağacım bile yok diye üzülmeyeceğim. Bir dikil ağacım var ama sadece bir o var. Başka bir şey yok. Bir tane var. Bir dikil ağacım. Başka da bir şey yok yani. Fırat Bakar. Peki. Silifke'ye de selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yani normalde biraz daha düzgün konuşmam lazım. Evet, buradan sevgili Fırat Bakar beyefendiye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adam potansiyel patron adayı ya. Neden olmasın? Belki yarın bir gün ses tellerimde bir sıkıntı olur. Ne bileyim ya, üretemem artık. Eskisi kadar komiklik yapamam, şov yapamam, çaptan düşerim. Hani giderim, merhabalar Fırat Bey, beni işe alır mısınız? Bu işler böyle şimdi, bugünlerde değil ama bundan 100 sene öncesinde. Hani böyle ortamı titreten böyle büyük sesler vardır ya mesela. Hani böyle en lüks yerlerde çıkar, mükemmel bir ömür sürmüştür ama artık yaşı geçmiştir. Yani artık 40 sene meslek yapmıştır, artık böyle meslek.

düğünün son günlerinde mahalle arasında böyle meyhaneye gider. İşte orada söyleme. Böyle güzel günlerde. Biz İbrahim Tatlıses'ten bekliyorduk bunu. Adam 9 kere meydan okudu ölüme. Hala sahnelerde hala kazanmaya devam ediyor. Benim de sonum onun gibi mi olacak? Yoksa şey gibi mi olacak bizim Coşkun var ya Antalya.

Program bugün şey gibi olmuş ya, böyle pilav günü olmuş. Eski dostlar falan geliyor, böyle kabul günüm gibi bir şey harbiden. Hani sanki böyle jübilemi yapıyormuşum da son programımmış gibi oldu. Tabii canım ya. Mehmet Kaya var biliyorsunuz eski dostlardan. Onun mesajı. Fırat Bakar var biliyorsunuz eskilerden. Fakat Fırat Mehmet'ten daha eski. Onu söyleyeyim de bir parantez açayım. Ali Uludağ var. Ali Uludağ. Fakat Mehmet Kaya ve Fırat Ali Uludağ'dan daha eski. Ali Uludağ daha yeni yaşının şurasında olsun olsun en fazla. 5-10 senedir yani Ali Uludağ. Şimdi ne kadar tanışırsak o kadar mesajı okuyacağım. Mesela Ali Uludağ'ınki çok az ya. Günaydın demiş. Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın hocam, hayırlı cumalar diyor. Hocam derken, yani hoca var, hoca var. Şimdi hoca derken ne hocası? Şu en son Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nde yaptığı gibi edebiyat hocası mı? Dağlar ve dağlar ayrı yazılır, ki yazılır. Orada nokta. Ya da ne bileyim Mehmet Kaya gibi direksiyon hocası mı? Ki sen benden daha o konularda profesyonelsin. Ya da Cübbeli Ahmet Hoca gibi şey mi? Zinhar haram, zinhar. Zinhar, abdest alırken şunu yapacaksın, sonra sağ ayakla. Eğer sola çıkarsan zinhar. Bazur hocası mı? Şimdi Fırat bana hocam dese benden öğrendiği şeyleri sayabilirim. Yani ne öğrettim ona? Şeyi öğrettim, bir o vardı, bir o evet, öğrettim. Bayağı şeyler var, evet. Öğrettim, bayağı şeyler var. Hocam diyebilir bak. Şimdi Muratcığım, karşı cinsle karşı karşıya geldin. Önce göz teması kuracaksın. Göz göze geldikten sonra hemen böyle bir yakınlaşmak suretiyle sonra direkt kendine... Sonraki aşamalarda Fıratçığım şöylesine bir uzun. Günaydın Ali Luda. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerin hayır olsun inşallah. Yeğenim Caner var. Yeğenim Caner. Saçmalı olu Caner. Fıratçığım hani biz seninle eski dostuz, eski arkadaşız ya. Çok eskiden beri tanışıyoruz.

Ya. Bak Caner'le de senden eski olmasa da bayağı eski tanışıyoruz. Lan ben bunun kibresiyim. Gözünde canlandırsana, koskoca bir adam bak senin boyunda. Böyle senin gibi cüsseli bir adam böyle, tamam mı? Hani düşmana göster çek, tamam mı? Yani birinden böyle bir tahsilat falan yapmak istersen, sıkıntı yaşıyorsan Caner'i göster böyle. Selamünaleyküm desin, çıksın yeter. Böyle bir adamdan bu kocaman lan. Tabii canım ya, elleri var ne bu kadar. Bir rivayete göre eli büyük olanın öyle bir şey var ya canım. Böyle bir adamın kibresiymişim ben. Yani bundan yıllar öncesinde. Hani dün söyleyecektin Caner kaç yıl oldu oğlum, sen kaç yaşında sünnet oldun, şimdi kaç yaşındasın? Yani kaç yılında sünnet oldun sen? Şimdiki yıldan onu çıkartalım, yaşını çıkartalım. Caner'cim sen okumuş etmiş adamsın, mürekkep yalamış adamsın. Tam olarak kaç yaşındaydın sen? Boyun kaçtı, kaç santimdi? Yani ben hatırlamıyorum. Ya Fırat, görüyorum bu kader bize Caner Saçmalıoğlu'nun kivreliğini de yaptırdı. Adam kocaman. Yani bu bizim yaş aldığımız gerçeğiyle beraber artık bizim şeyimizi de bitti anlamına geliyor. Bizim şeyimiz, devrimiz bitmiş artık. Caner'ler falan piyasada yani. Yakında evleniyor Caner. Sağduş diyor, olur musun? Şey mi diyorsun, Fırat'ta anlattığım gibi. Şimdi Caner'cim öncelikle düğünden sonra. Ya da şey yapalım, ben kavuğumu Fırat'a vermiş olayım, Fırat sana anlasın. Ama Fırat o kadar kibar değildir. Fırat şey der, vallahi Caner'cim öncelikle böyle kapıya tekmeyi bir koyacaksın da. Tamam mı? Sonra saçından şöyle tutacaksın, tamam mı? Böyle alacaksın onu. Günaydın abim diyor Caner. Gel abi artık Mersin'e diyor. Vallahi ben arada gelip gidiyorum da seninle görüşemiyoruz. Senin ajandan dolu. Bak biz evlendik, barklandık, çoluk çocuğa karıştık, artık düz bir hayat yaşıyoruz. Ama sen şimdi hızlı hızlı yani. Sen şimdi tam da böyle kelebek gibi uçma dönemindesin. Kelebek gibi uçtuğunu tahmin ediyorum da arı gibi onu bilemiyorum. Geliyorum Mersin'e Caner'cim. Seni bulmak, seninle buluşmak. Bak Ferdi abine sor. Ara Ferdi abini ya, Ferdi abi. Tonga abi buradaymış, haberimiz olmadı falan de. Ferdi abinle görüşüyoruz yani. Ferdi abisi. Caner'in Ferdi abisi. Ferdi apaydım. Bin bir çeşit. Mahallemizin çocukları bunlar ev ya. Yani şey diyebiliriz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmur. Selam olsun sevgili

Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gel vatandaş gel, 200 lira 200 lira 200 lira Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel, Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Gel vatandaş gel, Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde, karnını doyurana kadar öde. Tabildot usulü yemek sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri yemeklerin yanındaki tatlı da ikram. Yani şöyle 3 çeşit yemek 200 lira, yanında tatlı da ikram. Ya ikram mı dersin, hangisi hoşuna gidiyor? Bak beleş diyebiliriz. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç beleş. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç bedava. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç hediye. Yağmur Catering yemekçilikte babamızın ayrına sütlaç dağıtıyoruz diyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun ya? Vay vay vay vay vay. Cumali ustam hoş geldin. Gel böyle bir sütlaç yapsana. Otur be şöyle. Sütlaçlar, irmikler, tatlılar, yemekler. Yaptığın yemekleri ucuzlayarak, güzel kaliteli yemek sunarak. Vay vay vay. Vay vay vay. Ya Allah'tan program ulusal değil. Yani duysaydı bunu Sefo'ya demet mahkemeye verirdi. Harbiden demir parmaklıklar ardında sürüm sürüm sürünürdüm. Şarkımızı ne hale getirdi, şuna bakar mısın? Zaten reklam olarak satmışlar. Domino's'a satmışlar. Ben de Yağmur yemekçiliği şey yapayım. Vay vay vay, Yağmur yemekçilik. Peki gelin size şöyle güzel bir menü yapayım. Bugün ne yiyeceğiz derdinizi bir ortadan kaldıralım. Bak kuru fasulye pilav nasıl olur, vazgeçilmez değil mi? Harbiden bak. Bak Cumali Usta'nın kuru fasulyesi iyidir, güzeldir. Bu sıcaklarda kuru fasulye yenmez falan demeyin. Bu güveçte kuru fasulye. Bu Cumali Usta'nın özel spesiyali. Bu yiyenin pişman olmadığı, yeminin bir pişman olduğu bir kurudan bahsediyorum. Kuru fasulye. Yanına pirinç pilavı. Yanına cacık, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Bak ekmeğini böyle banıyorsun böyle. Biraz böyle pul biber döküyorsun böyle, var ya Allah'ım izniyle. Kuru pilav, cacık, limon biber ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Üstelik cuma günü yanında sütlaç da ikram. Başka eller bilmiş. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte. Püreli rosto köfte, yanında bulgur pilavı. Yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Ve bu cumaya özel yanında sütlaç da ikram. Yağmur Catering yemekçilikte lahmacun var, lahmacun. Tadına doyamayacağınız müthiş lahmacun. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran, limon biber ekmeğiyle birlikte ve maydanozuyla birlikte. Lahmacunun arasında maydanoz olacak tabii, değil mi? Hepsi birden sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da tatlı ikram. Yağmur Catering yemekçilikte günün yıldızı sebzeli tavuk dolma. Yanında spagetti makarna. Yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira.

yemekten sonra da sütlaç ikram. Her cuma bir tatlı ikram ediliyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Ya biz de iş yerimize sizin yemek getirmenizi istiyoruz. Nasıl yapacağız falan diye sorun. Bir de şeyi sorun. Ya cuma günleri yemek tatlı dağıtıyormuşsunuz. Biz gelsek bize de verir misiniz falan diye. Tabii canım, Instagram'dan yaz git ye. Ya Instagram'dan yazamıyorsan da oralardan geçiyorsan. Selamünaleyküm. Sabah radyoda duyduk. Her gelene tatlı dağıtıyormuşsunuz. Bize de oradan 3 tane versene sütlaç. Şurada bir yiyelim ya. Bir sütlaç yiyelim, bir çay içelim, bir tanışalım, kaynaşalım dostumuz. Yağmur Yemekçilik. Tırmıl'da. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 33. Çift sıfır.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetin.

0: Bizde Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Group.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Başlıyor, başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyunlarını, seni soyunlar. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Bulaşma.
0: Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakika daha ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Böyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor, zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi, bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, valla biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, valla kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur yemekçilik takip edin. Tabii de otosürü servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha.

Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler gün evvel sevimde Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. Hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri kol

0: yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasın.

varım ben hala. Özledim ama söyle.

Allah. Acaba böyle şarkılar yayınlanınca mı yaz geliyor, yoksa yaz gelince mi böyle güzel şarkılar yayınlanıyor bilmiyorum ama hani uzun süredir yaz gelseni yazı özledik, biz yazsız yapamıyoruz, yaz bizim için her şey diyenler, işte o çok istediğiniz yaz çoktan geldi bile. Mersin FM Radyosu, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonundasınız. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan bir radyo programı. Ne de olsa nevi şahsına münasır radyo programcısı Tolga'nın dünyası ya. Canlı yaz mevsiminde, bu harikulade yaz gününde sizler bu sıcaklarda sıcakla mücadele edip de çalışanlardan ya da iş yetişmeye çalışanlardan mısınız? Şu anda direksiyon başında olanlardan mısınız? Hani böyle kış boyunca yaz gelsin, yaz mevsiminin sıcağında esmiyor, esmiyor diyenlerden misiniz? Ya da sıcak çok sorun değil de kardeş nem çok nem diyen, ya da yaz gelince işleri bereketlenenlerden, işler açılanlardan mısınız? Yani şu anda hani biz kışın sürekli şey dedik, sıcacık yataklarından çıkıp da yola koyulmak zorunda olanlar diye. Ya şimdi serin yatak diye bir tabir yoktur ama şey diyebiliriz ya. Ya gerçi teknolojileri de şu anda yollarda dinleyenlerin. Yani tam camdan böyle güzel hava geliyorsa cam açıktır. Camdan güzel hava gelmiyorsa klima vardır. Evlerde de aynı şey geçerli yani. Ya esmiyorluk bir şey yok abi. Kapalı alanlarda klima baba. Dayan klimaya baba. Dayan klimaya. Yalnız unutmayın, tatlı tatlı klima açmanın acı acı elektrik faturası olur. Onu da söyleyeyim de. Demeli demeyin yani ha. Canlarım benim. Canlarım benim. Ne güzeldi mi ya? Vallahi bak, harbiden güzel bak. Sonbahar mevsiminde de Tolga Dünyası. Kışın soğuğunda, yağmurunda, çamurunda, yazında da Tolga Dünyası.

dünyası. Sonrasında ilkbaharın o güzelliğinde, çiçekler açarken, kuşlar öterken de Tolga dünyası. Yaz mevsiminin şu sıcağında da yine Tolga dünyası sizlerle. Yani yılın 12 ayı olmasa da, yılın 365 gün olmasa da, en azından yazın şu ilk zamanların, ilk günlerinin tadını çıkarttığımız anlarında da yine Tolga dünyası sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: yazın şu mevsiminde, bu mevsimin bu sıcağında çalışmaktan asla gocunmuyorum. Çünkü ben işimi severek yapıyorum. Tabii ki de işimi severek yapmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var, ama bunun yanı sıra tabii ki de programımızın bir sponsor olunca, bir akar olunca, bir gelir olunca insan bir kat daha mutlu olabiliyor ya. Yani şu an bana sorsanız, yani şu an gerçekten nasıl bir motivasyonla erken kalkıyorsun, yol alıyorsun, bizi böyle güne hazırlıyorsun diye sorsanız, tabii ki de işimi severek yaptığım için diyebilirim. Ama karar ver, son kararın ne diye soracak olursan, ya bu işten para kazanıyorum, ekmeğimi bu işten çıkarıyorum da diyebilirim. İkisinin arasında bir karar vermek zorundasın diye sorarsanız çok zorlanırım ya. Şimdi bir yandan para kazanmak önemli, hayatımızı idame ediyoruz değil mi? Yani sonuç itibariyle, yani ben taşmayacağım yani sonuçta böyle, benim de bir kazancımı sağlamam gerekiyor, günümü kurtarmam gerekiyor. Yani bir emeğimin karşılığını almam gerekiyor bu cepte. Ama diğer tarafta böyle para kazanırken yaptığı işten mutlu olmayanlar var. İşte ben onlardan değilim. Bak, bir yandan hem severek yapıyorum, hem seviyorum, hem seviliyorum aynı zamanda. Hem para kazanıyorum, aynı zamanda para kazandırtıyorum. Bu söylemi kim anlar? Bu söylemi tabii ki de...
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Win-win sistemiyle yapıyoruz. Kazan kazan sistemi. Şöyle oluyor olaylar. Benim programım seviliyor, beğeniliyor, tercih ediliyor, dinleniyor. Böyle olunca firmaların dikkatini çekiyor. Böyle olunca 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Muhalik Kırmaz Usta'nın dikkatini çekmişiz ki hemen bize ulaşmış, gel görüşelim, sözleşme yapalım demiş. Programına sponsor olalım, seni destekleyelim demiş. Programımıza destek sunmuş, destek sağlamış. Ve sonuç itibariyle bu desteğin karşılığında da bizim burada şey dememiz gerekiyor. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet. Yağmur Catering yemekçilik. Bildiğiniz restoran arkadaşlar. Bildiğiniz lokal.

daha böyle endüstriyel, biraz daha sanayi tipi, biraz daha böyle toplu yemek organizasyonu, biraz daha böyle çömçe şeyi böyle. Kazan kazan kocaman yemekçilik işte ya. Tabii canım ya. Yağmur kedi. Aslına baktığınız zaman yağmur restoran da olabilir. Yağmur lokantası da olabilir ama yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Genele hitap ediyor, halka hitap ediyor.

0: Çünkü yemekçilikte. Şimdi sulu yemek dediğimiz zaman içerisinde birçok ürün geliyor. Kuru fasulyenin kurusu, tazesi. Ondan sonra lahmacunu, içli köftesi, mantısı, çorba çeşitleri, pilav çeşitleri. Yan ürünler, ikramlar. Bunların hepsi ve daha fazlası. Yani bir restoran ve lokantadan aradığınızın daha fazlası. Yağmur Catering Yemekçilik'te hizmetinizde. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. İş yerlerine tabilde usulü serviste. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yağmur Catering Yemekçilik, Tolga dünyasını gururla sunar.

Tabii her geçen aslında her geçen yıl bu içinde bulunduğumuz çağ, içinde bulunduğumuz şey ne derler, 100 yıl içinde bulunduğumuz asır birçok şeyi değişkenini gösteriyor ama artık o kadar çok hızlı ilerliyor ki değişim. Yani her 100 yıl bir değişim, ondan sonra her yıl bir değişim, her ay, her hafta, artık her gün, her saat bir değişimle karşı karşıyayız. Asrımızın, yılımızın, ayımızın, günümüzün en hızlı gelişen teknolojisi tabii ki de internetle beraber şu an günümüze damga vuran yapay zeka. Yapay zeka her yerde arkadaşlar. Tabii yapay zeka destekli telefon aramaları, call center'lar, yapay zeka destekli robotlar, yapay zeka destekli makinalar. Yapay zeka hayatımızın her alanında. Özellikle yapay zekanın cevapladığı sorular var. Biliyorsunuz en yaygın olan ChatGPT var. Ondan sonra diğer uygulamalar var biliyorsunuz. Onlardan çok destek alınıyor. Yani işte yemek yapımından çamaşır yıkanmasına, işte ütü yapımından çamaşırları kurutmaya kadar. Hatta o kadar ilerlemiş ki yapay zeka.

Zeka vizyonu artık şey yapanlar varmış ya, ben duyuyorum şaşırıyorum, psikolojik destek alan varmış. Şey deniyor, merhaba yapay zeka, da cevap veriyor. Psikolojim bozuk, ne yapabilirim falan diyor da cevap veriyor sana yapay zeka. Şöyle bir olay var. Yani gerçek bir zeka var, tamam mı? Olgunlaşmış bir zeka var. Yani Rabbim'in bize bahşetmiş olduğu bir beyin var, tamam mı? Kendi geliştirebilme yeteneğine sahip. Ve inanılmaz derecede data sola, inanılmaz derecede işlevleri olan bir beyin var. Ama diğer tarafta da biz insanoğlunun yarattığı, yaratmak kötü bir kelime ama biz insanoğlunun geliştirdiği adı yapay zeka. Yapay ya, adı üstünde yapay. Yani şimdi bir tantuni yemek var. Tantuni baba, böyle eti güzel yapacaksın, ekmeği banacaksın. Üzerine böyle ooo mükemmel, bak gerçek. Yani real gerçek. Bir de yapay var. Yapay nedir abi? Kandırmaca. Yapay yani yüzeysel. Tabii ki de orijinali gerçeğe daha tadı değil mi? Zeka da öyle değil mi sizce ya? Yani şu an bakınız, karşınızda kanlı canlı zeka sahibi, ortalama insan zekasının biraz üstüne zekaya sahip bir adam sizinle konuşuyor yani. Algoritma yok, bir şey yok. Alabildiğine. Tabii canım, real zeka. Kendi geliştirebilen bir zeka. Ama diğer tarafta bir yapay zeka olsa, herkese merhabalar, nasılsınız? Program başlıyor. Günaydın hepi. Yani şey yapıyor arkadaşlar, yani dünya genelinde, sadece Türkiye'nin sınıfı, dünya genelindeki insanların arattırdığı şeylerden sana done sunuyor. Sadece araştırmaya bir, anlatabildim mi? Hızlı bir şekilde ama. Yani şimdi nasıl bir zeka sahibi bir insan? Yani şu an af buyurun, aranızda varsa böyle insanlar. Teşbih de hata olmaz. Ya hakikaten yani nasıl bir durumdur ki? Hani böyle arayayım mı, merhaba yapay zeka, benim psikolojim bozuk ya. Gibi böyle bir sohbet, o da size cevap veriyor. Tabii dediğimiz gibi derliyor böyle bir şeyleri. Daha önce elindeki bilgileri, dünya genelindeki böyle internet portalındaki ağ üzerindeki, ağ diyorlar buna. Ağ üzerindeki bilgileri derliyor. Sana diyor ki hayırdır kardeş, neyin var? Tabii ki de hayırdır kardeş, neyin var demiyor. Yani halbuki beni arasanız, bir sorunum var deseniz, ben derim hayırdır kardeş, ne oldu ya lan? Ne oldu ya lan kardeş? Ben yani bilmiyorum, yapay zekanlar, bunu deneyeceğim bir ara. Yapay zekaya söyle, vallahi kafam bozuk canım, sıkın ya diyeceğim. Bakayım ne cevap verecek. Şey mi oluyor acaba ya? Merhaba yapay zeka. Berkecan beni terk etti ve çok mutsuzum şu anda, ne yapmam lazım falan mı diyor? Yapay zeka oraya doğru gidiyor. Hatta şeyler var, fark ettiniz bilmiyorum, yapay sevgililer var. İşten çıktın, canın mı sıkıldı, ben senin yapay sevgilim. Allah'ım ezgin. Ya bizim gençliğimizin ilk yıllarında şey vardı biliyorum, ne diyorlar buna? Şu an ayıp olur diye söyleyemeyebilirim ama yapay şeyden şey düşünün. Bisiklet lastiğinin de şey... Tabii ki de cevap vermiyordu, tabii ki de konuşmuyordu. En güzel özelliği hayır demiyordu. Ne istersen. Yani şöyle de diyebiliriz. Ağzı var, dili yok. Benim gençliğimin... Lan var ya, gülümseyenler var ya şu an. Ama şu an yani hakikaten hani kadın dırdırı demek istemiyorum. Bu hakaret arz ederim bunu da. Yani kadınlardan şikayetçi olan erkeklerin istediği bir şey. Düşünsenize bir kadın var. Bir kadında aradığınız mesela ne varsa yok da hani idare edelim. Ama düşünsenize dırdırı yok, vır vırı yok. Düşünsenize ağzı var, yani işlevi var ağzı. Ama dili yok, bak düşünsene. Asla hayır demiyor. Asla çemkirmiyor. Bak bir de şey var, başı ağrımıyor mesela. Tabii. Demek ki bunu yıllar, belki de asırlar önce düşünmüş bir tane mucit, keşfetmiş. Belki de kendine yapmıştır. Belki de kendi için şey yapmıştır. Tam işte sonra piyasaya sürmüştür. Ama şimdi onlara rağbet yok. Var mı hala piyasada ya? Ne bileyim, böyle koltuğunun altına alıp da bisiklet çekip kardeş şuna bas falan diye. Petrol istasyonuna götürüyormuş böyle yani. Şuna bir hava basalım bizim. Şimdi bunun yapayları, yani telefonda işte neyse kullandığın, bilgisayar, tablet neyse, orada karşına çıkıyor işte. Soruyor sana ne istiyorsun? Yani af buyurun, teşbih de hata olmaz, ne derseniz işte. Buralar sıcak olmadı mı ya, biraz soyun falan öyle. Bazı Türk erkeklerinin arayıp da bulamadığı bir fırsat. İnanılmaz bir hayal ürünü. Yani aman diyeyim, yapay zeka bizi ele geçirmesin arkadaşlar. Bu arada...
Türkiye'nin de yapay zeka vizyonu varmış. Bildiğiniz kurumsal anlamda, devlet anlamında, hükümet anlamında. Tabii bu şeydir ya, hükümet sorumluluklarıyla alakalıdır. YouTube'da yapay zeka, Türkiye vizyonunda yapay sevgili...

0: belki çok uzun yıllar sonra yalnızlıktan şikayet eden erkekler için olabilir. Biz size çözüm bulduk yapay zenci.
1: Sen de söyle bu düzen elbet.
0: Canlarım benim. Söyle. Yani tabii daha önce şey haberi vardı. Yapay zeka birçok meslek sahibini işsiz bırakacak falan. Benim bir korkum olmadı arkadaşlar. Belki haber seslendirebilir. Evet sevgili dinleyiciler, haberleri sunuyoruz. Elimizde olacağım bilgilere göre Mersin'de yapılan bir bunu yapabilir bak. Verirsin okur yani. Ne bileyim hava durumu yapabilir. Yani birçok şey yapabilir ama interaktif radyo programı. Yani bunu deneyebilirsiniz. Bir ara bir tanesi şeyi sormuş. Tolga dünyasını sormuş yapay zeka. O da anlatmış şöyle böyle falan. Allah'tan çok özel bilgilerimi bilmiyorum. Allah'tan Tolga'nın geçmişte yayınlamış olduğu bir video var. Onu aman diyeyim teslim olmayalım. Bizim ortalama insan zekamız, IQ'muz bize... Aman diyeyim. İnsanoğlu kendi eliyle oluşturduğu bir şeyin şeyi olmasın arkadaşlar. İnandırıcı gelmesin. Vallahi.

0: Şimdi tabii yazın bu sıcağında bugün ne yiyeceğiz derdiniz var mıdır bilmiyorum ama şimdi genel olarak baktığımız zaman tabii ki de böyle yazın bu sıcaklarında karpuz peynir vazgeçilmez bir öğündür. Ama yine de biz bununla aşamayız. Biz gelenekselciyiz. Biz böyle sulu yemek yememiz lazım. Tencere yemeğe ihtiyacımız var diye düşünenlerdensiniz. Alın siz aradığınız fırsat. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik tabii yahu.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii ya, çalışanlarınız size bize emek veriyor. Bizim de onlara hem maaşlarını zamanında vermemiz gerekiyor, hem de gün içerisindeki molalarını, çaylarını imal etmemiz gerekiyor.

0: var ha. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemek sunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bütçemizi sarsmamamız gerekiyor. Yani bir de ekonomik olması lazım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de kaliteli, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajınızı gönderip bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Tolga. Takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra tekrardan dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kurumları.

0: Bursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
10: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Tabii şu dakikalarda iş başında olanlar olduğu kadar, işine doğru yola koyulanlar olduğu kadar bence yaz tatilinin şu günlerin tadını çıkaranlar da vardır diye tahmin ediyorum. Senelik izini bu zamana yazanlar olduğunu, yani şu an belki yaylada, belki de serin bir yerde, belki de bir sahifiye yerinde, belki de bir yazlıkta, belki de bir yazlık sitede olanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Yani şu an dinleyicilerin beni nereden dinlediğini ya da yaz programlarını bilemeyebilirim ama programı yakından takip edenler biliyorlar. Programı genel olarak biliyorsunuz, sizler Mersin'de dinliyorsunuz ama ben programı güzel ülkem, canım Türkiye'nin başkenti, başkent Ankara'dan, Ankara'daki 3 katlı Triplex Villam'ın çatı katındaki home office'ten yapıyorum, biliyorsunuz normalde genel olarak. Ama böyle yaz dönemlerinde tabii ki de memleketime sılayı rahime gelebiliyorum. Geçtiğimiz bayramda geldiğim gibi 2 sene önce yazın, hatta yazdan biraz daha uzun oldu ya. 2 sene önce Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans'teydim. Biliyorsunuz 12. kattan seslendim size. Şimdi bu günlerde, hani bu programı ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama benim yine oralarda olma ihtimalim var. Yani belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde olacağım kesin, garanti. Belli bir dönemden sonra Çeşmeli Mahallesi Lipari Sun City civarında, Lipari Sun City sahilinde olacağım garanti. Belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, bu Liparis Parkı, Gelindires, Altınören'in oralarda bir Çeşmeli pazarı var ya, akşamları kurulan. Belli bir dönemden sonra akşamları oralarda olacağım kesin, garanti yani. Ama bu programı dinleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz her şartta, her koşulda, her lokasyonda, her an her yerde programı yapma, canlı yayınlama ve kaydetme yeteneğim var. Şu anda belki de yazlık yolunda, belki de günü birlik denize giderken yollarda dinleyenler de olabilir. Belki de şu anda yaz kafasında olanlar, Dalgancım ben yazları çalışmıyorum diyenler olabilir. Belki de yayla yolunda olanlar, belki de yaylada olanlar olabilir. Ya belki de bulunduğu konumu, bulunduğu yeri yaylaya çevirenler olabilir. Mesela yolda gidiyor ama klima açık, püfür püfür esiyor.

0: diyor. Oh, vallahi aynı bizim yaylalar gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Aynı bizim yaylalar gibi kardeş ya diyenler de olabilir yani.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Aynı şekilde Yağmur Catering yemekçilik de. Yani kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda, oranda, tufanda, karayelde olduğu gibi yazın sıcağında da hizmetinizde olmaya devam ediyor. Yağmur Catering yemekçilik. Ne diyor Yağmur Catering yemekçilik?
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor. Bol bol ye diyor. Bol bol ye ama az az öde diyor. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Evet. Evet. Doyana kadar. Menümüzde sizin doymanız için her şey düşünülmüş.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya ana yemeği var diyor ya, ana yemek. Ana yemek deyip geçmeyin bak, kuru fasulye olabilir, taze fasulye olabilir, biber dolma olabilir, Hatay tava olabilir, lahmacun olabilir, içli köfte olabilir, balcan kebabı olabilir. Tabii ya. Bunlardan bir tanesi diyor. Yanında diyor pilavı diyor. Pirinç olabilir, bulgur olabilir, makarna olabilir, çorba olabilir. Yanında diyor salatası diyor. Üçüncü çeşit salata olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir, yoğurt olabilir. Üçü birden yanında diyor limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira diyor. Yani diyor pilavınızı yiyin, salatanızı yiyin diyor. Doymazsanız diyor ana yemeğe diyor ekmek manın diyor, bol bol diyor. Ekmeğinizi bana diyor, doyun kardeş diyor, doyun kardeş. Doyun diyor ya, 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor ya. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin ve ekibinin işletmeciliğinde Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri postane yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz de vardır diyor. Biz de Yağmur Catering yemekçiliğe, Cumali Usta'ya, ailesine, ekibine hayırlı işler, bol kazançlar, kolaylıklar diliyoruz.

tabii şimdi ben sürekli tatil diyorum, deniz diyorum, güneş diyorum, kum diyorum, plaj diyorum, havuz başı diyorum, buzlu limonata diyorum, şezlong diyorum, güneşlenme diyorum, bronzlaşma diyorum. Ve ben bunları derken mesai başında olanlar var ama merak etmeyin ya. Eğer ki insani standartlarda bir kurumda çalışıyorsanız illa ki bir senelik izniniz, illa ki bir yıllık izniniz, İlla ki bir tatil programınız vardır diye tahmin ediyorum. Belki bütçeniz çok mükemmeline yetmeyecektir ama ne bileyim orta karar bir şeyler yaparsınız gibi geliyor. Ne bileyim böyle, ne bileyim bir eniştenizin yazlığı vardır, kayınçonuzun ne bileyim yaylası vardır, kayınbabanızın yazba evi vardır. İlla ki bir şey, hiçbir şey yoksa bile ne bileyim imkanlarınız dahilinde günübirlik yaparsınız. Bir bak bizim Mersin Adnan Menderes Ulular Arası sahil çok mükemmeldir. Yani bir kamp sandalyesiyle çözebilirsiniz işi. Bakınız orada her ne kadar denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelası olsa da marinanın hemen yanına bir plaj yapıldı. O da yapay bir plaj galiba. Hani çok böyle tabii ki de turistik yerler gibi olmasa da hani böyle kum mum falan filan var yani. Neden olmasın abi, ayaklarını falan denize sokabilirsin yani. Zaten bizim çocukluğumuzdan bu yana olan bir taş kıran geleneği var biliyorsunuz Viranşehir Mezitli. Oralarda var bildiğim kadarıyla böyle gene yapay denize girin demiyorum da hani böyle ayağını sokarsın, elini üstüne denize sokarsın falan. Ne bileyim işte 50. yıl, 100. yıl var yakında. Soli var, Soli'nin oralarda var. Yani var, bütçene uygun böyle. Ya tabii gönül isterdi ki insanlar böyle hayalini kurdukları tatile şey yapsa gidebilsinler. Ne bileyim böyle hep filmlerde gördükleri diline dolanan Hawaii sahilleri, Miami sahilleri, Kanarya adaları falan böyle. Bunlar yapılsa mı yani? Kalkancım bunlar bizim rüyamıza bile giremez ya. Ya ne bileyim. Bir Bodrum'dur, Gümbet'tir, Türkbükü'dür, Ortakent'tir, Yalıkavak'tır. Ne bileyim bir Fethiye'dir, bir Marmaris'tir, bir Çeşme'dir, Alaçatı'dır falan. Kalkancım ne ettin sen ya? Ya ne bileyim bir Çeşmeli'deki sitelerden birinde bir yaz tatilidir. Ya ne bileyim bir Yapraklı koydur, Tisan'dır, Eğribük'tür, Barbaros koydur. Ya ne bileyim kardeş işte böyle güzel kafana göre bir tatil olaydı diyorum. Bir şey mi diyor kardeş? Ama ben biliyorum Türk halkını, Mersin'i de biliyorum, Mersinlileri de biliyorum. Her ne kadar bu mevsimde Mersin'imize yakın illerden bir göç olsa da, her ne kadar Mersin'imizin özellikle tatil beldelerinde özellikle plakalarda Mersin plakayı göremesek de, fazlasıyla 31 plakayı, 27 plakayı, 21 plakayı, 63 plakayı, 47 plakayı, 51 plakayı fazlasıyla görüyoruz, 68 plakayı. Ya bölgenin en kolay kaçılabilecek bölgesi. Yani bu bir şikayet değil aslında, bu bir tespit. Bölgemize tatile gelen sevdiğimiz dostlarımız Adanalılar, Hataylılar, Gaziantepliler, Şanlıurfalılar, Malatyalılar, Diyarbakırlılar, Vanlılar, aynı zamanda Niğdeliler, Nevşehirliler, aynı zamanda Aksaraylılar. Mersin'imize belki günlük, belki haftalık, belki aylık tatile gelen Bitlisliler, Vanlılar, Siirtliler, Bartmanlılar. Yani güzel ülkemin güzel insanları. Türkiye'mizin her santimetre karesi hepimizin. Hepimize yetecek kadar deniz de var, plaj da var, koy da var, güneş de var. Hiç sıkıntı yok yani. Hani sen güneşleniyorsun diye ben güneşlenmeyeceğim diye bir şey yok. Hepimiz güneşlenebiliriz. Hepimiz nasiplenebiliriz. Hepimiz değerlendirebiliriz. Hiç sorun değil yani. Güzel şehrim, özellikle yaz mevsiminde bu kültür cümbüşüyle daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Mersin, iyi ki varsın Mersin'imizin komşu illeri ve vatandaşları. Türk milleti. Derdinde.

0: para.
1: Sanal medya her yerde. Şu an iş başında da olsanız, işinize doğru yolda da olsanız, tatilde de olsanız, evde de olsanız, nerede olursanız onun hiç fark etmez. Instagram'da gezindiğinizi biliyorum. Instagram'da gezinirken Instagram'dan radyocu Tolga'yı da takip edip direkt mesajınızı iletebilirsiniz. Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şu an molamızı verelim, ihtiyacımızı gidelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda

0: hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye.
1: Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi baktığınız zaman gayri ihtiyari havalar sıcak. Sıcak havalarda da tabii ki de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani şimdi bu sıcak havaların olumlu yanları olduğu kadar çok fazla olumsuz yanları da olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi kuraklık. Her sene gündeme gelir zaten kuraklıklar. Kuraklıkla ilgili mücadeleler her sene gündeme gelir, her sene değerlendirilir. Kuraklıkla ilgili yaşanan problemler zaten hepimiz biliyoruz. Biz daha çocukken ya, biz daha yıllar öncesinde hani gelecekte kuraklık olacak, insanoğlu suya ulaşamayacak, bundan sonraki savaş, su savaşları olacak gibi birçok teori üretmişizdir. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Gelecek geldi diye bir şey söylendi. Tabii biz bunu çok anlayamamıştık o anda, ne olduğunu ne bittiğini, ama artık gerçekten alarm veriyor kuraklık. Hem böyle hakikaten dünya nüfusunun her geçen gün kontrolsüz şekilde çok fazla artmasıyla, hem de çok fazla bilinçsiz bireyin yaygınlaşmasıyla, bu sadece ülkemiz değil dünyamız genelinde. Hani maalesef tasarruf olayının algılanmamasıyla, bununla birlikte müsrifliğin yaygınlaşmasıyla, bununla birlikte artık böyle elimizdeki kaynakların, sadece su değil aslında, enerji kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla önümüzde çok büyük tehlikeler biz insanoğlunu bekliyor. Bakınız, biz Türkiye'yi değil, insanoğlunu bekliyor. Dünyanın her yerinde. Ve dünyada o kadar adaletsiz ve değişik bir dünya var ki, bazıları bu gerçekle çok geç karşılaşacakken, bazıları çok erken karşılaşabiliyor. Tamamen bu gelişmişlik düzeyiyle, tamamen bu büyüklük düzeyiyle, işte strateji belirleme düzeyiyle, belki de ekonomik düzeyle bağlantılı olarak. Geçtiğimiz günlerde bir olay okuduk. 2026 Türkiye dünyasında hatta 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Yani bunu okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bizim ülkemizin son yıllarda en çok mücadele ettiği sıcak havaların getirmiş olduğu olumsuzlukların başında biliyorsunuz orman yangınları geliyor. Dilerim orman yangınlarıyla ilgili de bilinçleniriz. Hani bununla ilgili topyekun bir mücadele söz konusu. Devlet kanadında, hükümet kanadında, bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, her yerde bununla ilgili uyarılar var. Biz de buna katkı sağlıyoruz elimizden geldiğince. Yani tabii ki de her insanın başına bir bekçi, bir polis dikemeyeceğimiz için. Her insanın vicdanı, merhameti kendi bekçisi, polisidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki de geçmiş yıllarda başımıza gelen olumsuzlukların çoğunluğunun sabotaj olduğu, bilinçli yapıldığı, yani psikolojik nedenlerden ötürü yapılan bir saldırı olduğu tespit edildi, ama yine de bilinçsizce, bilgisizce, cahilce yapılma sayısı da az değil arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olunabileceğini ümit ve tahmin ediyorum. Bir kere daha sizleri uyarıyorum. Ormanlarımız bizim ciğerimiz, kalbimizdir. Biz nasıl ki ciğerimizden nefes alıyoruz, ormanlar da, yani ülkemiz de ormanlarla nefes alıyor. Ormanlarımızı koruyalım, kollayalım. Yani mangal yapacağız diye de gidip koskoca ormanı yakmayalım. Yani sigara sağlığa zararlıdır. Tüketmemek en güzel, ama tüketiyorsak da hani en son bir şey diyorlar, izmaritini atarken de biraz atmayalım abi. Niye atıyorsun? Döndürelim yani. Bir kez daha geçmedim. Yani şişeleri atıyoruz. Şişeler biliyorsunuz orada mercek görevi görüyor, güneş ışınlarından. Sıcaklardan kuruyan otları, dalları tutuşturabiliyor. Ya bununla ilgili önlemleri biliyoruz aslında. Ortalama insan zekasına sahip birisi bunu bilir. Yani ama ben değilim diyorsan da.
0: Unuttum desem mi, unutmadım hala.
1: Şimdi susuzlukla ilgili mevzuya dönecek olursak, çölün ortasında 49

0: ölmüş. Yani tabii bu Nijer'de olan bir olay. Yani dinlerini bilmiyoruz ama biz yine kendi dinimizde Allah rahmet eylesin diyelim. Nijer'in kuzeyinde Sahara Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetmiş. Nijer'in kuzeyindeki Sahara Çölü'nde facia yaşanmış. Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun çölde arızalanmış sonucu en az diyor. Bak sayı artmıştır, artabiliyordur belki de, biz haberimiz yoktur. 49 kişi diyoruz ya, 49 can. Bir de neden 2026 dünyasında susuzluktan? Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişinin yetkililere haber verdiği öğrenilmiş. Kurtarma ekipler AQ arızasındaydı, aracın 3 gündür çölü bekledi. 3 gün. Bir de sıcak, bir de çöl. Allah rahmet eylesin. Görüyorsunuz bak, susuzluktan ölümlere hiç de uzak değiliz aslında. O yüzden israf etmeyelim, tasarruf edelim. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bilmiyorsak da araştıralım, Google'a yazalım. Yapay zeka her şeyi soruyorsunuz, bunu da sorun. Su tasarrufunu nasıl sağlarım diye sorun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim görünür görünmez felaketlerden, afetlerden hem Müslümanları, İslam alemini hem de tüm insanlığı korusun inşallah.
1: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Bir gün karşılaşırız sokağın birinde. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unutmadım ama unutacağım sana.

hiçbir şey. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala. Şarkılar.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğindeki Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim, burası bir yemekçilik firması. Yani Yağmur restoran da olabilirdi ama toplu yemek organizasyonu da yapıyor. Yağmur lokantası olabilirdi. Sulu yemek var, kahvaltı var, tencere yemekleri var. Yağmur lokantası olabilirdi ama Yağmur Yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik, toplu yemek organizasyonlarında. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli toplu organizasyonlarla birlikte. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim ülkemizde, bizim gelenek göreneklerimizde

cenaze yemekleri diye bir kavram var. Her ne kadar bununla ilgili dini bilginler, dinin önde gelenleri, ulema, cenaze yemeği diye bir şey yoktur. Dışarıdan taziyeye gelenler,

0: catering yemekçilik günde 1000 kişilik yemek kapasitesiyle hizmetinizde. Evet evet, yemeğimizi sizin seçeneklerimizi size sunuyoruz, siz karar veriyorsunuz. Biz yemeklerimizi tencerelerimizde yapıyoruz, sıcak sıcak getiriyoruz istediğiniz adrese. Orada sizin istediğiniz şekilde dağıtımını biz yapıyoruz. Tabildot usulü kepçemizle ekibimizle geliyoruz dağıtıyoruz. Yani diyor ki siz bir alo deyin. Şimdi arayın, öğlen ya da ikindi üzeri ya da akşam ayzanla mütakibi toplu yemeğiniz elinizde. Yetişiriz ya. Bizim işimiz bu diyor ya. Siz ne diyorsunuz diyor. Evet evet. Ya düşünsenize, Tırmıl'da lokantası var. İş yerlerine tabildot usulü servisi var. Bir de toplu yemek organizasyonlarında istediğiniz adrese servis imkanı var. İstediğiniz kadar. 50, 100, 200, 500, 700, 1000.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İşte tüm bu detaylar için Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip de mesajla bilgi alacaksanız şey yazın. Sabah Tolga'dan duyduk, selamı var deyin. Cumali Usta'ya selamımı söyleyin. Tolga'nın tanıdığı akrabalığı da. Mahallemizin çocuğu deyin. Demeriz Tolga'ya ya. Bacımızın tacı kardeşimiz ya deyin. Yağmur Catering Yemekçiliği. Tolga dünyasını gururlasın ha.

Şimdi tabii yazın çok nimetleri var. Özellikle yazın bereketli meyveleri var. Yaz meyvesi diye bir gerçek var ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaz meyveleriyle ilgili çok fazla ulaşamadığımız meyveler olmuştu. Çok pahalılıktan ötürü. Fakat bu geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene dondan ötürü bazı yazlık meyvelere ulaşamamıştık ama bu sene baktığımız kadarıyla artık bolluk bereket bizlerle birlikte. Artık bolluk ve bereket mevsimi bu mevsim. Yani bilmiyorum, inşallah bir anormallik olmazsa bu sene meyveye doyacağız diyebiliriz yani. Çünkü bu sene donun vurduğu meyveler yok. Bu yıl bereket dönemi. Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygunluğu gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde marketlere ve manav tezgahlarına yansıması öngörülüyor diyor. Ya artık yaz meyveleri sofrada yerimizi alabilecek ya.

inşallah bereket dönemi ise, inşallah bol bol olursa, hani şu yaz meyveleri biraz daha böyle ekonomik fiyatlarla olursa, yani benim halkım karpuza doysun, kavuna doysun ya, çileğe doysun, kiraza doysun ya, bol bol yesin, bol bol tüketsin ya. Yani Türk halkı olarak, hatta dünya halkı olarak bol bol yiyelim artık ya. Yok bir don vuruyor, yok efendim bir kuraklık vuruyor. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Ondan sonra bizim olan garibanı oluyor ha. Harbiden diyorum yani, bol bol böyle tüketelim abi. Bunlar hem vitamin hem nefis. Nefsimiz çeker, o kadar pahalı bir şey alamazsak çocuklarımız mahrum kalır. Hani ben bundan 30-40 sene öncesinden bahsediyorum. Elhamdülillah bir şeye mahrum kalmadık. O zamanlar bu kadar çok, yani şimdi tabii birçok nedeni var bunun. Yani dediğimiz gibi insanların çoğalması, insanların maalesef gözlerinin gözünün aç olması. Birçok nedeni var bunların. Ama şimdi geldiğimiz noktada, hani bu kadar bolluk bereket varsa, insanlar da biraz vicdanlı merhametli olurlarsa, İnşallah bol bol bir şey yaparız, tüketiriz inşallah ya. Bak fiyat değişim tabloları falan yayınlanmış burada, işte havasal iklimsel olaylara göre. Mesela Nisan ayında dolmalık biber 68 ile 80 arasındaymış. Haziran ayında 23-35 arasıymış. Taze fasulye 115'ten 45'e düşmüş Haziran'da. Sivri biber 145'ten 65'e, domates 135'ten 45'e. Tabii bu muhtemelen programın deniz günlerinde daha da düşüyor olma ihtimali var. Patlıcan 80'den 40'a, kabak 55'ten 30'a, salatalık 50'den 30'a. Demet yeşil soğan 65'ten 40'a. Maydanoz 22'den 15'e. Antep fıstığı için düşüş deniyor ama o kadar düşmüyor. 1600'den 1400 rakamlara. Karpuz bizim için önemli olan bu arkadaşım. Evet bir ara ben biliyorum 70-80 şeyini gördüm ben kilosunu. Yani 20 kiloluk bir karpuz. Ben dedim herhalde markette bunu artık şey takarlar, alarm takarlar. Ama şu anda 10-15 civarlarındaymış. Erik çıktığında hatırlıyorum 250-300 lira bandını. Ama şu an 50-60 bandındaymış. Kirazı hatırlıyorum yine 500 lira rakamlarmış. Çilek yine 200-250 bandındaydı. Şu anda 50-60 bandında. Elma, yani ben 150-200 civarını görmüştüm. Şu anda o da 50-60 civarında alıcı buluyormuş. Ya ya halkımız da, vatandaş da, insan da, insanlık da, insanoğlu da, hani biraz gözünü doyurursa vatandaş yesin ya. Bol bol yesin abi yani. Tarladan soframıza bereket olsun. Bereket gelsin.

Canlarım benim, veda vakti geldi. Şimdi eskiden böyle soğuk havalarla ilgili, işte yağışla, karla, boranla, tufanla ilgili bir hava durumu olacak, böyle olacak. Ve sonunda da şeyi yerleştiriyordu. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun diyordu. Yani bunu sıcaklar için söyleyenlik ben olacağım herhalde. Evet doğru, Mersin sıcak bir memleket. Evet doğru, sıcak değil de nem çok nem. Evet doğru, esmiyor kardeş, esmiyor. Evet doğru. Yani insanlar şu anda belki de çalışmak zorunda, zor şartlar altında çalışmak zorunda. Belki de klimanın altında olmasına rağmen bulunduğu ortamdan memnuniyetsizlik duyan insanlar da var. Bunun da farkındayım ama bence tadını çıkartmamız lazım. Şöyle yani, o çok sıcak, çok güzel anlamında değil de, yani Allah beterinden korusun demek gerekiyor. Yani bence bu anların da tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü ya biz tabii hep kaybettiğimiz şeyleri daha çok şey yaparız. Mesela şu anda havalar sıcak olmasıyla birlikte kış mevsiminin kıymetini bununla birlikte aynı zamanda daha dün gibiydi böyle yaz bittikten sonra yaz gelsin, yaz gelsin, biz yaz insanıyız falan, yaz fotoğraflarını paylaşanlar derken işte o çok istediğiniz yaz geldi, bundan şikayetlenmeyin. Şikayetlenmeyeceğiz abi. Her günün, her ayın, her mevsimin kendine göre, her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Ve bu mevsimin de, bu ayın da, bu dönemin de, içinde bulunduğumuz ortamın da tadını çıkartmaya çalışalım elimizden geldiğince. Yani yazın, yazın kıymetini bilelim, kışın kışın kıymetini. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun.

0: Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için güzel bir ay, hepimiz için güzel bir mevsim, hepimiz için güzel bir yaz, hepimiz için güzel bir yıl ve güzel bir ömür, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtı.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.

0: BM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001 santairas.com Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: gelince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur. Ne olur beni affet.
3: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmaz.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusunu sürün benim için.

0: söyle. Gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki. İnan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanla dolaşsın.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun anavatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden de söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak, Mersin'den Kadın Kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyit

0: Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yazım. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksın.

Aklıma gelir birden, hiç beklemedim bir anda neyden anılar.

AK Parti kampa giriyor. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin katılacağı kampta bölgesel gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi başlıklar değerlendirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesi asfalt üretiminden kalite kontrole ve saha yönetimine kadar tüm teknik birimleri tek çatı altında toplayarak hizmete başladı. Yerleşke hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmaları başladı. Kent merkezinde doğa, spor ve sosyal yaşamı bir araya getirmesi planlanan projenin Mersin'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olması amaçlanıyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz telefon dolandırıcılığına maruz kaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığına inandırarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim aldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandı. Para ve altınlar ele geçirildi. Zanlılar tutuklandı. Mersin'de 7-14 Haziran tarihleri arasında polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Hatlarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Mersin'de kasklı iki

0: bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mersin'de elektronik denetleme sistemi kapsamında sahildeki yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3000 motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3705 lira idari para cezası uygulanıyor. Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı. Organizasyona 28 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı. Türkiye'den 37 sporcunun katıldığı organizasyon 4 gün sürdü. Dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Mersinli sporculardan başarı haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. Mersinli güreşçiler, işitme engelliler, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonasında önemli dereceler elde etti ve işitme engelliler güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. MSK'da transfer hız kesmiyor. Sarı siyahlılar Arca Tülüoğlu, Mustafa Kurtuldum ve Yesukan Onar'ı renklerine bağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayvagediği Zafer Kupası futbol turnuvasında kurallar çekildi. Turnuvada ilk maç 24 Haziran'da oynanacak ve 31 takım mücadele edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir

0: Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ağaç olduk. Meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk, petek petek bal verdik. Sofralara koymadılar ay senin.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerleri

0: Tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

derdim benim yollarım. Ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem. Gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dağlar. Düşerim yollara.

0: Şirin del oğlum dege.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi yeni.

0: Yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler. Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız.

televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyacı

0: İhtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sanki sözdür. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Mersin FM 104.6.

0: AK Parti kampa giriyor. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısını 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin katılacağı kampta bölgesel gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi başlıklar değerlendirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesi asfalt üretiminden kalite kontrole ve saha yönetimine kadar tüm teknik birimleri tek çatı altında toplayarak hizmete başladı. Yerleşke hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmaları başladı. Kent merkezinde doğa, spor ve sosyal yaşamı bir araya getirmesi planlanan projenin Mersin'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olması amaçlanıyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz telefon dolandırıcılığına maruz kaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığına inandırarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim aldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandı. Para ve altınlar ele geçirildi, zanlılar tutuklandı. Mersin'de 7-14 Haziran tarihleri arasında polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Hatlarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Mersin'de kasklı iki şüpheli bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mersin'de elektronik denetleme sistemi kapsamında sahildeki yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3000 motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3705 lira idari para cezası uygulanıyor. Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı. Organizasyona 28 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı. Türkiye'den 37 sporcunun katıldığı organizasyon 4 gün sürdü. Dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Mersinli sporculardan başarı haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. Mersinli güreşçiler, işitme engelliler, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonasında önemli dereceler elde etti ve işitme engelliler güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. MSK'da transfer hız kesmiyor. Sarı siyahlılar Arca Tülüoğlu, Mustafa Kurtuldum ve Yesukan Onar'ı renklerine bağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Zafer Kupası futbol turnuvasında kurallar çekildi. Turnuvada ilk maç 24 Haziran'da oynanacak ve 31 takım mücadele edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtı.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya

0: Mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
0: Şoför Mahali başlıyor.

0: çekerim. Kaderimse gülerim.
1: Arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa

0: Ama standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Şoför Mahalli.
11: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz. 33AK022.
12: Yolun açık olsun. Devam et.
13: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek. Söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

buza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desem bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

Yarın Ağır Yaralı. Damarsa damar, işte.

0: Alırım anahtarını, akıllı ol.
1: Şoför Mahalli.
2: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
3: Reklam tanıtır.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
17: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Evet, haftanın ilk günündeyiz. Dilerim bu hafta hepimiz için çok güzel, çok mutlu bir şekilde geçer. Tabii artık öğlen oldu ama sendromsuz pazartesi muhabbeti vardır ya. Onu en içten dileklerimle sendromsuz bir pazartesi olmasını diliyorum diyelim. Umarım öyle olmuştur. Tabii öyleyse de şimdi o sendrom sizden uzaklaşacak bu yayınla birlikte. Ya, emin olabilirsiniz yani bundan. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ceylan. Beklentim yok benim sizlerle.
16: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar. 0538 988

Seni şimdiden özledim. Şimdiden özledim seni. Sen kapıdan daha çıkmadan bir hasret kasırgası patlar içimde. Kanar gözlerim, ciğerim yanar. Bulutlar tutamaz gözyaşını. Çiçekler boynunu büker. Yıldızlar bir bir iner denizlere. Ve bir güvercin kanatlanır yüreğimden. Kar beyazı bir güvercin senin kalbine konar. O an tutuşur şiirler, şarkılar yanar. Tek tanem, büyük aşkım, ağır sevdam. Ben yalnız seninle varım. Sonuna kadar, sonsuza kadar.

0: kadar seni yağmalamışlar kuytularda.
1: Seni bırakmam bir tanem, sonuna kadar, sonsuza kadar. Ne kadar güzel bir söz. Gerçekten insanın da inanası geliyor bu arada. Tabii orası size kalmış ama. Pişman mısın ki? İnanmamanızı tavsiye ediyorum. Bazen insan hep yanlış yerlerde açıyor aslında çiçeğini. Hep yanlış sevdalar için tüketiyor ömrünü. O savrulmaların, o hayal kırıklıklarının ardından geriye sadece sığamadığımız geceler ve derin bir güvensizlik kalıyor bizimle. Çiçeklenmiş, kuruyor. Hani artık her şeye sadece acı bir tebessümle gülüp geçtiğimiz, aşka kapılarımızı kapattığımız o dönüm noktası vardır ya. İşte şimdi sizlerle öyle bir şarkı dinleyeceğiz. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorsun diyeceğiz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. İnanmıyorsun. Ve sizleri Gülden Karaböcek'le baş başa bırakıyorum. Seni...

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

Hakan Taşıyan'ı geride bıraktık. Gülmek benim neyime dedik. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Arda ben. Bu sıradaki en güzel şarkıları kuzenim Yağmur'a gönderiyorum demişler. Tabii ki en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. İki gözüm Sezen Aksu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'ma.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Özel Modern Tıp

0: Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya aslında insan istiyor ki zamanla her şey silinsin, unutulsun. Tabii keşke böyle bir şey olsa ama. Ama bazı yüzler, bazı sevdalar öyle bir işliyor ki insanın aklına. Aklından atmayı istesen bile yüreğinden söküp atamıyorsun. Olmayacak ümitlerle her gün biraz daha tükenirken o en çok söylemek istediğin sözlerin de içinde kalmasının çaresizliğini yaşıyorsun.

0: çalışıyorsun aslında. Şimdi bu güzel şarkıyı unutmak isteyip de silemeyenlere ve sevgisini içine gömenlere, gömmek zorunda kalanlara armağan etmek istiyorum. Yaşanmıyor. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgi'le.
2: Selin yayında.
1: Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtar. 0538 988 30

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bir mesajımız var, sizlerle onu paylaşacağım. İyi yayınlar Selin kızım, kolay gelsin. Ben Şerife, oğlum Yiğit'e sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. O zaman hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Gemideki mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Toroslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESİAD'ın genç yapılanması akademisyat tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı.
2: Haberler.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Mavi beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
11: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
10: Renault Dacia Gürsoy Grup.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı

0: Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Şimdi az önce çalan şarkımız İstek şarkıydı, anonsuna giremedik ama en azından söylemiş olalım, şarkısını çaldık, mesajını da okuyalım. Sevgilim Baran'a Erdal Güney Saklımdasın şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi sizleri İbrahim Erkal'la

baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yalnızım İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

kullanamaz. Benim ne hattım? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327.

0: 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. İyi günler, Malatyalı sanatçı Yıldıray Mehmet Sandal'dan Aşkı Öldürdük şarkısını rica ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin Yayında. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgili Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çaresiz bir kabullenişe ortak olacağız sizlerle. Bazen insan ne kadar uzaklara kaçarsa kaçsın, geçmişin sızısından ve biten bir sevdanın gerçeğinden asla kaçamıyor. Gözden uzak olanın gönülden de uzak olmadığını ansızın karşımıza çıkan tek bir satırla, tek bir davetiye haberiyle anlıyoruz. Artık her şeyin bittiğini, o canından çok sevdiğin insanın bir başkasının kaderi olduğu o çaresiz an. Kaderim değilsin, Ümit Besen sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ben yokluktan geldim, var olamadım. Gönlüm senden olsa olsun.

olsam ne fayda? Hayalin benimle, sen hep yanımda. Dünyanın ucunda olsam ne fayda?

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kadir. Sıradaki en anlamlı şarkıları değerli eşim Gülcan'a armağan etmek istiyorum. Her zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi gönderelim. Ve şimdi sizleri güzel bir düetle baş başa bırakacağım. Hakan Altun ve Derya Bedavacı düeti. Kavuşmalıyız sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
14: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
15: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
16: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
17: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyondan

0: Daima seninle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Bir zamanlar mutlulukla el ele gezilen o yerler gidenin ardından adeta birer viraneye döner ve her köşe başında o tanıdık can yakan soru yankılanır. Nerede sevgilin, nerede? Ferdi Tayfur, Bizim Sokaklar sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Linet yorumuyla devam ediyoruz. Ah yalan dünya diyeceğiz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: musun biliyorum.
1: Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer koparmışlar büyük bir çiçek.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
12: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı kardeşim Merve'ye armağan etmek istiyorum. Canım kardeşim gülüşün hiç solmasın demişler. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Canın sağ olsun. Mahsun Kırmızıgil sizlerle radyonuzda.

Programımıza istek bir şarkıyla devam ediyoruz. Selam Selin Hanım, nasılsınız demişler. Teşekkür ediyorum. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı'yı çalabilir misiniz? Mustafa Taşkın, iyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun demişler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Selamlarımızı da gönderelim. Güzel şarkımız da sizlere armağan olsun. Hemen şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

Ya şarkının girişine bakın sadece. Böyle bir şey yok ya. Yaşarken ölenler. Gerçek kayıplar aslında sadece toprağa verilenler değil, asıl acı nefes al.

0: Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için. Feryadım, yaşarken ölenler için.
1: Ve yaklaşık 3 saatlik birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Gemideki mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Toroslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESİAD'ın genç yapılanması akademisyen tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası

0: Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Babalar Restali başlıyor.
13: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en babalarından en güzel resitalleri dinliyoruz. Günün ilk resitali Müslüm Baba'dan gelecek, Gönül diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından yine burada olmaya devam edeceğiz.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Şimdi radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü sıradaki şarkı öyle sıradan bir şarkı değil. Çok çok uzaklara, o karlı dağların ardına götürecek cinsten bir şarkı. Hani bazen beklersiniz ya, gözünüz yoldadır, kulağınız telefonda. Bir haber gelsin, bir selam gelsin diye beklersiniz. Ama o beklenen mektup bir türlü gelmek bilmez. İnsan daralır, dünya üstüne üstüne gelir, hatta her şey üstüne gelir. İşte tam o anlarda ruhumuza tercüman olan, acıyı bile bize sevdiren bir ses yükselir radyonuzdan. Ya gel ya mektup gönder, kurtar beni bu dardan, gözleri fettan güzel diyecek Müslüm Baba.

Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasındayız. Reklamların ardından sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde buluşmak üzere. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: restani devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemi ile yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı.

0: Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerlerin Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
15: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
16: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalat

0: kıraathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında. Babalar Resteli programındasınız. Reklamların ardından sizlerle olmaya devam ediyoruz. Ümit Besen Resteli ile sizlerleyiz. Yakarım bu şehri diyecek Ümit Besen. Radyoları başında bizi dinleyen yüreği imkansız aşklarla sarmalanmış herkese gelsin. Yakarım bu şehri evlendiğin gün diyecek Ümit Besen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: yakarım bu şehri evlendim.
1: Radyoları başında bizleri dinleyip sevdiğini söyleyemeyen, hala kalbinde bir sır gibi tutanlar varsa, şimdi Ümit Besen'in bu güzel şarkısıyla birlikte bu radyo linkini mi gönderiyorsunuz artık, şarkıyı mı gönderiyorsunuz? Bir şeyler yapın ve seven sevdiğine seni seviyorum desin. Çünkü bakın ne diyor Ümit Besen. Tam ayrılıp giderken kulağına seni sevdiğimi söyleyemedim. Sevdik söyleyemedik. Hep gizli kaldı. Şarkılarda kaldı gizli aşkımız diyor. Böyle olmasın, gizli kalmasın aşkınız. Söyleyin sevdiğinizi. Ümit Besen, ikimiz de sevdik şarkısıyla sizlerle radyolarınızda oluyor.

başkamız hep gizli kaldı. Sen varsın hep yanımda rüyalarımda. Rüyalarda aşkımız

0: Jazz Italien.
1: Umarım aşkınız rüyalarda ve şarkılarda gizli kalmaz. Karşınızdakine duygularınızı açık açık anlatabilirsiniz diyorum. Etkin'le beraber devam ediyoruz. Oldu sonunda diyecek Etkin. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

en doğru yerinde bitermiş. Bazı sonlar yaşanmak zorundaydı, yaşandı, geçti. Sevgi sadece sevmekle değil, taşımakla, anlamakla, sabretmekle vardır. Ama biz bunu seninle başaramadık ve her şey olması gerektiği gibi oldu, bitti. Şimdi geriye sadece bir teşekkür kalıyor. Bana kendimi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bu da olması gerekenin ta kendisi. Başaramadık. Yaşanacak tek son buydu.

Etkin Resteli'yle devam ediyoruz. İşte sevgi dedikleri, işte tutku dedikleri böyle bir şey diyecek. Etkin işte sevgi dedikleri şarkısıyla sizlerle radyolarınızda. Kafa.

0: ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Has tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri, buymuş güzel, buymuş.
1: Babalar Resitali.
2: Taverna'nın babası Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programa. Yalnızlardayım diyecek. Her akşam anılardayım, yine yalnızlardayım diyecek. Cengiz Kurtoğlu bu güzel şarkıyla radyolarınızda sizlere ses olacak. Sizlere bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Sevgi güzel şey, sevilmek güzel şey ama bazen de insanlar sevdiğine seveceğine pişman ediyor karşısındakine. O yüzden de Cengiz Kurtoğlu düşman başına diyecek. Al da başına çal güzelliğini, senin gibi sevgili düşman başına diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Scheiße, Tali.
1: Hani derler ya, öfkesi geçince kalbin pişmanlıklarla dolurmuş, dolarmış ve o kırgınlıkların hepsini unuturmuş diye. İşte sevgi de galiba böyle bir şey. Ne kadar seversen sev ve severken ne kadar kırılırsan kırıl, her şeyi unutuyorsun. O mutluluk yerine sana çile verenleri de unutuyorsun. Selami Şahin, şimdi de Tanrım gönlümdeki muradı versin, sen yanımda ol da dert üstüne dert gelsin diyecek. Selami Şahin, Kadere Şikayetim Var şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Ya sen gel ya da ecelim gelsin dedi Selami Şahin. Şimdi de ille de sen diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansındayız. Babalar Resteli programının sonuna geldik. Selami Şahin ille de sen şarkısıyla programı sonlandırıyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşacağız. Sizlere selamlar. Selami Şahin ille de sen şarkısıyla sizlerleyiz. Yıl.

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da.

0: Medyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven,

0: satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Senin en çok

de bende. Artık sevemem istesen de. Sen de fazlasın bu bedende. Boş yere atma.

çetin bir kış gecesiydi. Mart'tı, soğuktu. Her taraf bembeyaz, gök zifiri karanlıktı. İçim üşüyordu. Çocuktum, ağlıyordum. Gizli gizli, ıçkıra ıçkıra. Sesim duyulmasın diye yorganın altına girmiştim. Çok korkuyordum, ağlıyordum. Son kez öpmüştü ablam beni. Kala kalmıştım. Sus dedi işaret parmağını dudaklarına değdirerek. Hastanelerde gördüğüm hemşire ablaların fotoğraflarına benzemişti. Sakın sesini çıkarma. Ahmet'imi de öp benim yerime. Annemi de. Sizi çok seviyorum. Ben de dedim içimde. Ben de seni çok seviyorum abla. Ben de seni. Ben de seni. Çok seviyorum. Ablam gitmişti. Nereye diye soramadım. Bir ıslık sesi duydum inceden. Aklımda hep bu ses kaldı o geceden. O ıslık felaket oldu ablamın. Ve yıllar süren suskunluğu babamın. İyice içine kapandı babam. Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Hayata küstü. Aylarca, yıllarca. Annem ağladı, o sustu. Hep bir haber bekleyerek geçti günleri. Sormuyordu ama bekliyordu. Dedikleri doğruydu. Ne olursa olsun et tırnaktan kopmuyordu.

ablam bir daha dönmedi. Kim bilir, belki de dönemedi. Söz verdim kendime. Ben hiç kopmayacaktım onlardan. Evlenmeyecektim işte. Tek umutları bendim. Gözümün içine bakardı baba. Bir tane kızım benim der. Başını öne yerdi. İçim titrerdi. Pek belli etmezdi ama. Babam en çok beni severdi. Canımı istesinler, kızımı istemesinler derdi babam. O daha çok küçük, küçücük diyerek geri çevirirdi kısmetleri. Hiç büyümeyen kızıydım babam. Sonunda benim de istediğim birine olur dedi babam. Hayırlısı olsun. Beyaz gelinliğimi giyeceğim güne kadar hep sustu. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir gece annemle konuşurlarken duydum. Acaba doğru mu yaptık hanım? Uzaklara verdik kızı, gurbet ellere verdik. Taht yaptık da baht yapamadık şu kızla. Yazık bize, yazık diyordu. İyi olur inşallah bey dedi annem. İyi olur inşallah. Sıkma canını. Ablasına benzemesin kaderi. Nereden bilirdim gurbet ellere gelin gideceği. Zordu gurbet dedikleri. Şimdiden yaktı içimi. Kim bilir nasıl özlerim annemi, babamı, kardeşlerimi, evimi, memleketimi. Gözyaşları içinde yatağıma girdim. Yorganı başıma çektim. Çocukluğumu bıraktığım bu evde son gecemdi. Ağlıyordum. Bu evde doğmuştum. Ve ilk defa bu evde ağlamıştım. Duvarlara baktım. Sokak lambasından sızan ışıkta sararmış aile fotoğrafımızı gördüm. Her şey eskimeye mahkumdu demek. Hemen yanında ablamın astığı Orhan Gencebay posteri duruyordu. Bir teselli ver yazıyordu üzerinde. Ama hiçbir teselli vermiyordu. İnadına acıtıyordu işte. İçimde bir şeyler kopuyordu. Paramparça olmuştum. Hepimiz paramparça olmuştuk. Kitaplığın üzerine çizdiğim çöp adamları gördüm sonra. Nasıl da azar işitmiştim annemden. Bu çocuklar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar diye bağırmıştı. Biliyorum anne. Şimdi her şeyin değerini biliyorum işte. Senin de, babamın da, kardeşlerimin de. Hepinizin değerini çok iyi biliyorum. Sizi çok seviyorum anne. Sizi çok seviyorum. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyordum. Yorulmuştum. Tam dalmak üzereydim ki kapı gıcırtısıyla uyandım. Babamı gördüm. Uyur gibi gözlerimi kapattım. Yatağımın yanına diz çöktüm. Üstümü örttü sıkı sıkı. İlk defa saçlarımı okşadı. Saçlarımı okşadı babam. Ne kadar da geç kalmıştım. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Bir taraftan hiç bitmesin istiyordum bu rüya. Alnımdan öptü babam. Gözyaşları yanaklarımda kaldı. Daha fazla dayanamadım. Baba dedim. Boynuna sarıldım. İstemezsen gitmem baba. İstemezseniz gitmem. Allah'a emanet ol yavrum dedi. Çok mutlu oldum. Canım babam benim. Canım babam. Ellerini öpüyordu. Hem ağlıyor hem gidiyordu. Canım babam benim. Canım anam.

30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açıldığını

kaçacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

0: Kasım'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Toroslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESYAD'ın Genç Yapılanması Akademisyat tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin FM.
2: Hep damar, full damar.

0: Reklam tanıtım.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar.

0: Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç, her hali lezzetli.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555

0: 0555-671-1199. Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

kadehine sensiz bir gün bakıyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
12: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma, Çukurova Ekmekçi.

0: Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
9: Damardan kalbe.
8: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
10: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
11: Seni çok özledim, özledim. Hem bu benim suçum değil. Sen yüreğinle, göz bebeklerinle, ellerinle, dudaklarınla öyle güzel gülümserdin ki ben bunu özledim işte.
10: O seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek. Uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak için de delice, divaneçe. Öylece yaşamak seni, öylece sevmek. Arabeskin kralı, kralı, kralı.
11: Fırat yayında.
12: Buradayız arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Fırat'la Damardan Kalbe programı Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla başlamış bulunmakta.
13: Allah
12: hoş güzel. Geldiniz, hoş geldiniz.
13: O gitti, gelmeyecek.
12: Arif Susam gibi.
13: Onu unutmak çok zor, gözyaşım dinmeyecek.
12: Efendim öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Samet Yaşar ve ekibine buradan selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı size armağan olsun öncelikle.

0: Motorun sesini de kısalım. Arkadan uğultu şeklinde geri dönüş yapıyor sesimiz. Ve tabii ki şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkı size de armağan olsun. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında mesai dolup çalışanlar. Emekçi kardeşlerimiz, bu güzel şarkı size de armağan olsun. Kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Her zaman olduğu gibi 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Ercan Turgut radyonuzda sizlerle olacak. Dönemezsin sen. Sonrasında da sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.
3: Ağla gözlerim, ağla. O gitti, gelmeyecek. Onu unutmak çok zor, gözyaşım dinmeyecek. Bir tel koptu sazından, nameler sustu birden. Dudaklarım ismini anarak inleyecek.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

yaptığımız için bu yaşa kadar da yani her bir şarkıda bir anı mutlaka oluyor. Bu şarkıda bir anısı var sevgili patronum Rüstem Kayatepe'ye ben bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Yıllar yıllar önce o zaman kasetten bilgisayar sisteme gelmiştik ama kasetten yayın yapıyoruz ve bu şarkı yok bizim arşivde yok yani radyonun arşivinde bu şarkı yoktu. Ercan Turgut'un bu kaseti yoktu daha doğrusu. Bizim Peder Bey'in bir kaset albümü vardı böyle işte evde. Ben bu şarkıyı buldum, daha doğrusu bu kaseti buldum. Getirdim onu radyoda çalıyorum böyle. Döndür döndür çalıyorum ama. Bizim patron da içeriden dinlemiş. Ya Fırat bu şarkıyı nereden buldun? Vallahi evden getirdim abi, çalıyoruz işte dedim. Ya dedi getir onu dedi, bilgisayara kaydedelim. O zamanlar işte böyle güzel şarkıları tek tek kasetten biz seçip bilgisayara düşünsene. Uğraş uğraş dur, bütün kasetleri tek tek yani şarkıları albüm albüm kaydederdik bilgisayara MP3 olarak. Yani saatlerce uğraşıyorduk bunlarla. Neyse verdim kaseti, içeride odasında kaydı aldı, bilgisayara kaydetti, MP3'e çevirdi. İşte odur budur hala bu şarkı arşivimizde durur. Kulakları çınlasın. Evet, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkır ile birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Hala gitmediniz mi? Hala ben gitmedim diyorsanız mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Atayurt'a gidin arkadaşlar. Erdemli ve Mersin istikametinden gelecek olanlar da Susanoğlu'nu geçtikten sonra zaten Atayurt kavşağını görürsünüz. Atayurt tabelasını görürsünüz. Işıkları geçer geçmez hemen petrolün yanında. Ne güzel cağ kebabınızı yiyin. Mutlaka yiyin. Hijyenik ortamıyla fiyatları da çok uygun efendim. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayalım artık. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Evet, yine Derya ilk sıraya çekmiş tabii ki her zaman olduğu gibi. Selam Fırat abi, ben Derya. Boynundaki kokuna hasret kaldığım adam, ben sana doyamadım. Nereye gidersen git kalbim hep seninle olacak. Senden, bizden asla vazgeçmem. Sıradaki şarkıları canımdan çok sevdiğim adama Kürşat Öze gelsin demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. İyi yayınlar Fırat abicim, ben Gülhan Çelik. Canım abim Velihan Çelik. Zaman geçiyor ama yokluğun hiç geçmiyor abi. Her gün adını kalbimde taşıyorum. Hasretin içimde büyüyor. Selamlar olsun, kolay gelsin Fırat abicim demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Durdu Gezgin. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Emrah Gezgin'e gelsin. Hayatımda iyi ki oldu dediğim tek şey seni sevmek oldu bir tanem. İyi ki varsın, sesi, huzur, gülüşü, ömür olan sevdiğim. Bütün nefes alışlarımın sebebi sensin, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin demiştim diyeceğim.

Evet, bu güzel şarkımız Kemal İlbay'dan tüm Silifkeli hemşerilerine armağan oluyor sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Mustafa Yıldız Doğan, Sen Yoksun, radyonuzda sizlerle.

0: Sen Yoksun, Mustafa Yıldız Doğan radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Fatih Kısaparmak gelecek gün. Fatih Kısaparmak çalmıştım. Aslında benim amacım bu şiiri çalmaktı var ya. Aklıma bir türlü gelmedi arkadaş. O yüzden portakal çiçeğimi çalmıştım dün, bugün de.
1: Sen yoksun. Seni
0: düşünüyorum. Aklıma geldi ve çalmak istedim. Hayat bana yalan söyledi diyecek.
1: Radyo dinler, şiir yazardım.
0: Vay, radyo dinler, şiir yazarmış
1: her
0: Fatih abimiz.
1: Pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik.
0: Merhaba canım sevgilim Veli Şimşek'e, sabretmeyi, beklemeyi, küçük umutlara tutunmayı, seni düşünmek bazen canımı yakıyor, bazen de içimi ısıtıyor. Özlemek zor ama sevgim hala sağlam. Her şeye rağmen çıktığın günü hayal ediyorum ve o hayal beni ayakta tutuyor. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar bir tanem demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar abi. Sıradaki şarkı ben Merve'den, kardeşlerim Suat Bey'e gelsin. Senle konuşmayı özledim. Yarın aramanı bekliyorum. Fuat kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Sizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik, seni çok özledim, sevemem senden başka, gözüm arar gözlerini, dil söyler kalbim ağlar, yürek çeker özlemini, çok seviyorum seni aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Fatma ablamız. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkıyı Nefesim Ahmet'im için istiyorum demiş. O zaman sıradaki tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve bu güzel şiirle sizleri baş başa bırakalım. 0553-714-9496'dan da WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hemen ardından da kısa bir reklam aramız var. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek.

0: Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
1: Hayat bana

0: Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi, ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.
1: Fırat yayında.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım. Karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin. Söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Evet, reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle şimdi size böyle güzel bir şarkı çalacağım ki. Yani bu şarkı duyanlar herkes derviş sanıyor ama derviş değil arkadaşlar. Veya Güçlü Soydemir değil. Evet, şimdi az önce WhatsApp sayfamız açıktı. Şimdi bir tane sevgili kardeşimiz var ya, Apo muydu ismi, Alparslan mıydı herhalde. Şimdi onun mesajı duruyor burada. Normalde yazmış zamanında, güzel bir zamanda yazmış. Az sonra yani şimdi ben onun mesajını okuyacaktım ama yine duramamış. Yine duramamış, yazmış yine bir şeyler. En sona doğru gitti mesajı. Yapacak hiçbir şey yok. Bugün kıyak geçemeyeceğim sana. Sırası gelince bekleyeceksin kardeşim artık. Yani 100 defa söylüyorum, dilimde tüy bitti arkadaşlar. Yazdıysanız ikinci yazmayın. Ondan sonra bana yazıyor, abi benim mesajımı niye okumuyorsun? Sıradaki parçayı Yakup Bacak size armağan ediyorum. Hasedi çeken bilir, özlemi özleyen bilir. Sakalının bir telini dünyayı değişmem. Çok seviyorum seni diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar, ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay. Sevdiğim her yağan yağmur damlası yüreğine bin umut olsun. Can eşim Hüseyin Aldemir için gelsin tüm şarkılar demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a seni çok seviyorum kalbim diyerek mesajını sonlandırmış. Selamlar Fırat abi, ben Çınar Başbu. Solumun en rahat köşesinin bağdaş kuran adam. Varlığına elhamdülillah canım babam. Sıradaki şarkılar Aslan Babam, Kürşat Öz, amcalarım Mazhar Kör, Hasan Hüseyin Faydasız, Doğan Demir Yılmaz ve Emrah Gezgin'e gelsin demiş.

0: Radyonuzun sesini yükseltin. Anlatmak istesem. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı sevgili Samet Eşer ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim.
1: Ver coşkuyu, ver kolonlara, coşkuyu, ver coşkuyu hacı.
2: Haydi bakalım.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Aho, aho, aho, ben ölürüm, ben ölürüm.
5: Mersin efendim.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Haydi bakalım, Cem Soydemir'i geride bıraktık. Sırayı Ari Susam alacak. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim Armağan Olsun. Seni çok seviyorum. Sen benim gülümsün, papatyamsın, mergi çiçeğimsin. Seni öyle seviyorum ölene kadar. Her şeyim, ben iyiyim. Beni düşünme Allah'ım, Rabbim. Alemler beni koruyor. Allah'a emanet ol. Üveyik Engin Usta diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den. Canım kardeşlerim, Doğukan Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dölek, Onur Budağa gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı Sevgili Babam, ilk Aşkım, Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin. Bir sarılmana dünyaları verirdim, eksik kalan yanım, seni her şeyden çok seviyorum babacım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar kardeşim. Fırat Fen Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki parça öncelikle köyümün kebapçısı Cağ Kebap için armağan ediyorum. Daha sonra oğlum Belihan Çelik için istiyorum. Arkadaşını iyi seç oğlum. Etrafına aldığın insanlar ya seni yukarı çeker ya da aşağı indirir demiş. Vallahi çok doğru söylemiş. Seni daha iyi bir insan yapmaya çalışanlara yürü. Seni kıskanana veya kötüye teşvik edenlerden uzak dur. Allah sağlık sıhhat versin kardeşim. Selamlar Fırat demiş. Eyvallah, Hüseyin abimize selamlar olsun.

Allah Allah var ya, şarkının kralı geliyor şimdi. Tam da güzel havasında, yağmur da yağıyor var ya, çok güzel bir hava. Severiz yağmurlu havaları. Sonunda haydi neyse, fazla uzatmayalım. Şarkıyı sizleri baş başa bırakalım. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.

0: Ata selam, damara devam.
1: Cübe, Allah'ına kurban.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
3: Mersin efendim.
4: 104.6

0: içimde sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim.
1: Zamansız öleceğim. Aris Susam radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar. Hemen ardına da yakışır bir sanatçıyı yapıştıracağız. Bak geliyor şimdi. Tüm aşk şarkıları Diloşun'dan Ahmet Takan'a armağan olsun. Sevgilim sen hayatıma girmedin. Sen bizzat hayatın kendisi oldun bana. Seni çok seviyorum Ahmet'im demiş sevgili dinleyicimiz. Selamları yayınlar. Enes'im sevdam. Kalbimin her köşesinde bir tek sen varsın. Sana söz veriyorum şartlar ne olursa olsun seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Seni çok seviyorum Enes Işıklı. Sıradaki parça sana Ali Can'a değerli Fırat abiye gelsin demiş. Eyvallah kardeşim benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Selamun aleyküm iyi yayınlar. Aslan babam el alem değil elli alem ne dediği umurunda olmaz. Bu saatten sonra yeter ki babam gurur duyup aslan oğlum desin. Sıradaki parça Enes Işıklı babama ve değerli sunucumuza gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Selamlar olsun sana. İyi akşamlar Eylül'den babası Bektaş Karaca'ya dedesi Hasan abisi Erol Üşenmez Cihan Çakı. Ve Burak Çetinkaya gelsin demiş. Evet, muhtemelen Bediran için istemiş. Bunu kısaltmışlar. Böyle lakap takıyorsunuz arkadaşlar. Onu okumuyoruz. Yani düzgün yazarsanız okuruz. Yoksa ben atlarım o kısımları. Haberiniz olsun. Yani bizim kendi kuralımız değil. Yasak yani. Selamun aleyküm yayınlar. Ben Aykut Özgür. Buradan dostlarım olan Suat Fuat Teker, Ayhan Beceri, Emrah Kezgin, Orhan Akıncı, Ali İhsan Solak için selam gönderiyorum. Sıradaki parça onlara armağan olsun demişler.
2: Hadi git gözlerime baka baka git. Hadi git.
1: Evet, çaylar kahveler alındı mı arkadaşlar?
2: Çıka çıka git.
1: Ne güzel de yağmur yağıyor şimdi. Tam da cama doğru vuruyor böyle çatır çatır var. Çok güzel.
2: Büyük aşklar hep böyle.
1: Kaç gündür burada kahve içmekten heder oldum var ya. Değiştirdik bugün. Yine şöyle bitki çayına geçtik. Yani programda bir tane kahve içmek de yetmediği için ikinci içiyordum. Hatta üçüncüye doğru gidiyorduk. Yani geberip kalacağız ondan sonra kalp çarpıntısından ya. O yüzden bitki çayına geçtim. İlkini içtim, ikinci içtim, bu da üçüncü arkadaşlar. Hadi bakalım siz de alın. Hep birlikte bu güzel şarkılar eşliğinde yudumlayalım. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlara bizleri ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkı sonrasında kısacık bir reklam arası, reklamlar sonrasında bizler buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
6: Mersin efendim.

0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden arabesk.
2: Eyvallah.

eski çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen de gül, sen de düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir mum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öl.

0: Reklam tanıtı. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet.

0: cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı hüzün alacak. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı Göz Bebeğim Can Parçam Kadir Çelik'e gelsin. Bir sarılmana hasretim annem. Her bekleyişin bir kavuşması var. Adım adım yaklaşıyoruz. Seni çok seviyorum aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: akşamlar, her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye cevabım hep ona doğru. Seni çok seviyorum hayatım. Sıradaki şarkılar Leyla Çalışkan'dan Kalbimin Sahibi Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Adana'dan Mustafa Alpaltun. Sıradaki en güzel aşk şarkıları Ay Yüzüm Cennet Gözlü Sevdiğim, Deniz Girey'ime ve Can Kardeşim, Doğan Demir Yılmaz'a ve sevdiği Çağla Nur'a ve Toprağım Şule Bozdağ'ına, Adam Gibi Adam Kardeşim Hasan Hüseyin Deniz'e armağan olsun demişler. Evim olan Erol Sabuncu, bir kelebek değilim ama seninle öğrendim havalara uçmayı ve seninle öğrendim bir gülüşe bir ömür sığdırmayı. Yuvan Ayvalı, her zaman çok fazla özlüyor seni, bilesin sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar Fırat Bey, nasılsın? İyisin inşallah demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ben Adana'dan Mustafa Alpaltun. Sıradaki şarkı abi Mustafa Alpaltun'a ve kardeşleri Hasan Hüseyin Demir ve can dostu Muzaffer Kartal, İsmail II. Lokman Yeşilyurt ve Doğan Demir Yılmaz için teşekkürler, iyi akşamlar demişler. Tutarsın dilini konuşan 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat yayında.
3: Fırat'a selam, damara devam.
1: Mersin efendim. 104.6.

Hüzünü geride bıraktık sevgili dostlar ve şimdi bomba gibi bir şarkı geliyor var ya. Merhaba, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki parça babam Nejat İzmirli ve canım abim Hasan Saçmalıya ve Beysat Demir Yılmaz abim. Ellerinden öperim ve kuzenim Doğan Demir Yılmaz ve Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli'ye gelsin sıradaki şarkı demişler. Almira Altıkat, Silifke'de olan Mehmet Altıkat için gelsin. Bu müzik dağlarına kar olurum yar demiş. Maalesef şarkı çalamıyoruz. İyi akşamlar. Babamın sevgisi dünyadaki en güvenli limandır. Seni çok seviyorum babam sıradaki şarkılar. Onu dünyalar kadar seven Toprak Savaş Çalışkan'dan Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler.

0: Selam Fırat, sıradaki şarkı Bediran Nibili'den Burak Çetinkaya, Sefa Çetin, Can Çakı ve Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı sevgili Masan eşim Kadir Çelik'e gelsin. Senin varlığın gönlümde bir bahar gibi kalacak. Hep taze, hep umut dolu. Ne olursa olsun seni umutla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Ferman Toprak'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Varsa şereflerine.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.

0: Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Vallahi fena bir şarkıydı ya. Haydi bakalım üzüncüler, hazır mısınız? Vallahi var ya, şarkı bomba. İyi akşamlar yayınlar, ben İrem Alpaltun. Sıradaki şarkı çok sevdiğim amcam Mustafa Alpaltun ve yengem Deniz Girey'e gelsin. Aşkını benden esirgemediğin sürece seni her şeyden daha çok seveceğimi bilmeni isterim. Sensiz bir dünya düşünemem, hayatımın anlamı demiş. Bu nedir? Selamlar Fırat abi. Ben evet bunu okumuştuk zaten Derya'nın. Evet, Derya kara kalem çalışması mı yapıyorsun yoksa yapay zekaya mı yaptırdın bilmiyorum. Abi bu olmadı, bana net bir fotoğraf atar mısın demiş. Ben sana fotoğraf attım mı hatırlayamadım bile. Vallahi çok güzel çıkartmışsın aslında. Teşekkür ediyorum bu güzel emeğin için. Vallahi helal olsun. Yapay zeka bile senin yaptığını yapamaz, emin ol. Sevgili Kürşat Öz kardeşimize ve değerli eşi Derya'ya da selamlar olsun. Buradan sıradaki tüm güzel aşk şarkıları sizlere gelsin. Sıradaki parçayı Kürşat Okurlu'dan Aslan kardeşim Veli Ançelik için gelsin. Aslanlar kafese sığmaz demişler. İyi yayınlar Fethi abi, ben Atayurt'tan Sultan Çelik. Sıradaki güzel parçanı öncelikle sizlere, daha sonra Biricik abim Veli Ançelik için istiyorum. Sizleri seviyorum, selamlar. Özleniyorsun abim demiş sevgili kardeşimiz.
1: Zalim oldu götür.
0: Haydi bakalım Müslümcüler. Radyonuzun volüm ve yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Zalim aldı götürdü.
2: Mersin FM 104.6.

0: Götürdüğüm Hüsnüm Baba Radyonuz'da sizlerleydi sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Azer Bülbül alacak. Şöyle birkaç mesaj paylaşıp sonra reklamlara gideceğiz. Sıradaki parça Hasan Çelik'ten Veli Ançeli'ye gelsin. Herkes istediği hayatı değil mecbur olduğu kaderi yaşarmış demiş dinleyicimiz mesajında. Selamlar Mersin'den Kerem Kaçar. Fenerbahçe'ye tam destek, saldır Kanarya demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkı abim Ümit Şeker'e ve arkadaşları Şavkayar Ozan, Bekir Kayhan, İbrahim Can, Murat Ateş'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsa da hayaller hala, hayata güzel günler göreceğiz elbet bir gün demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Masak Gör. Sıradaki şarkılar değerli ve Hasan abileri Muzaffer Kartal ve Kemal Beyazıt, Burak Temel, Şavkayar Ozan için gelsin demişler. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım o zaman. Sonrasında da reklamlar, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam edecek. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Arabesk'in Atay damarı Fırat yayında.
3: Hep damar, funda, hep damar.
1: Mersin FM 104.6
2: Fırat yayında.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız.

0: lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat'la Damardan Kalbe.
9: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Ferdi Tayfur alacak. Selam, iyi yayınlar. Ben Mersin Güneykent Mahallesi'nden Berdan Karahsan. Silifke'de bulunan Engin Karahsan, canım abim, seni beklemekteyiz. En kısa zamanda aramızda olma dileğiyle. Fırat abi, Engin abimin bize özel talimatı var. Silifke'ye onu görmeye geldiğimizde Atayurt'taki cağ kebapçısını gidip yiyeceğiz. Radyodan da duyup geldik diyeceğiz. Senin için Engin Karahsan'a da selamlar olsun. Sevgilerimize ve saygılarımıza demişler. Eyvallah kardeşim, sağ olsun. Sevgili Engin kardeşimize de buradan selamlarımızı gönderelim. Güneykent, yani benim çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği sokaklar. Yani karış karış var ya, ne cirit attık o sokaklarda, ne kavgalar ettik, ne kavgalar. Allah Allah var ya. Bakmayın böyle şimdi sakin durduğumuza. O zamanlar değişiktik yani. Bir gün şöyle bir ne oldu biliyor musunuz? Yazın biz Ayvagedi Yaylası'na çıkardık. Orada da bir vukuat oldu. Şimdi beni arıyorlar. Şimdi Ayva gelinde beni arıyorlar, dövecekler. Biz de şimdi çete gibiyiz yani. Şimdi grup kurmuştuk yani. Bizim çetemiz vardı. Başkalarının da çetesi var şimdi. Gecenin 12.30 arkadaşlar. Biz çıktık, yürüyüş yapıyoruz. Tam meydana geldik. Kahvehane var, kapalı.

0: Orada oturmuşlar. 3 tane beni arayanlar oturmuş bekliyorlar. Orada bir vardı Fırat diye. Ne var lan dedim. Şimdi biz 6-7 kişiyiz. Onlar 3 kişi. Dedik döveriz bunları. Neyse. Gel dedi buraya. Neyse gittim. Abi arkama bir döndüm. Bizim 6 kişilik 7 kişilik ya. Hepsi kirişi koparmışlar. Ben kaldım mı tek orada. Bir de bu adamlar pusuya yatmış. Bir çıktılar 8-10 kişi. Satılmak diye böyle bir şey derler var ya. Neyse kavgayı başladık. Bir tanesi de ben kapattım önümdeki muhatap olduğum kişiye. Ama arkamdan o tahta sandalyeler var ya, kahvehane sandalyesi. Kafama bir geçirdiler abi. Gözümde şimşekler çaktı. Allah Allah var ya. Ama yine de durmadım. Yine durmadım. Baktım kafam kanıyor yani. Kanlar içinde. Aldım sandalyeyi. Kime ne gelirse artık. Savuruyorum yani. Tek başıma var ya. Neyse sonra çıktık. Beni sağlık ocağına götürdü. Bu beni kavga ettiğimiz arkadaşlar var ya. Beni sağlık ocağına götürdüler. Gittik ebeyi kaldırdık, hemşireyi. Nöbetçi hemşire yatıyor. Orada lojmanı vardı. Lojmanda yatıyordu. Onu kaldırdılar. Kulağımı diktirdiler ya. Kulağım yırtılmıştı arkadaşlar. Var ya, sonra intikamımız çok acı oldu. O sandalyeyi arkamızdan vuran var ya, o herifi. Çok fena ettik orada yani. Ayve gedinden kaçtı gitti sonra. Öyle de bir anımız oldu işte. Güneykent dedik, ayva gedi dedik yani. Neler geldi neler geçti. Neyse mesajlara devam edelim. İyi akşamlar Fırat Bey. Sıradaki şarkı Sinan Şeker'den kuzeni Belihan Çelik'e Seni Çok Seviyoruz İyi Yayınlar demişler. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den değerli Hasan abisi Muzaffer Kartal ve değerli dayısı İsmail İkinci Armağan olsun demişler. İyi akşamlar Fırat Bey. Yengesi Gülbahar Şeker'den yine Belihan Çelik için gelsin demişler. Hep arka arkaya denk gelmiş arkadaşlar, olmaz böyle. İyi akşamlar, ben Gülfem Mustafa Can'ın annesiyim. Güneş her gün yeniden doğar oğlum. Bu karanlık günlerde elbet aydınlığa kavuşacak. Sabrın sonu selamet, seni bekliyoruz. Seni her zaman çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Haydi bakalım Ferdiciler. Allah Allah.
1: Mersin efendim. 104.6. Fırat'a selam. Damara devam.

0: Ama sen derdini söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla, sırayı taverna müziğin babası Cengiz Kurtoğlu alacak. Vay vay vay vay, şarkıya bak şarkıya. Selam, iyi yayınlar. Ben Mersin Güneykent Mahallesi'nden İbrahim Halil Kararsan, Silifke'de bulunan Engin Kararsan. Canım oğlum, seni çok özledik. Burnumuzda tutuyorsun annen ve ben, gözlerinden öpüyoruz. Tez zamanda yanımızda olman dileğiyle Aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Ben yine Mersin Güneykent'ten arka arkaya gelmiş arkadaşlar mesajlar. Rüzgar Kararsan, Silifke'de bundan Engin Kararsan. Canım babam, seni çok seviyoruz. Çok az kaldı. Ben sayıyorum. Evet, Budik'in seni bekliyor. Az kaldı canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Silifke'de bundan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Gülüşüne yağmur damlası düşse şiir olur. Bunu bir ben bilirim, bir de gökyüzü bir tanem demiş. Hayırlı akşamlar biricik torunum Mustafa Can geldi. Sen yoksun, evimizin bir direği yok. Seni çok seviyoruz, seni dört gözle bekliyoruz demişler. Evet, mesaj almayalım arkadaşlar. Mesaj almayalım. Evet, bizim Apo var ya, hala durmuyor. Apo yazmaya devam. Yine mesajı en sona çıkmış. Yani yine yazmamış olsaydı şimdiye kadar mesajı okunacaktı ama maalesef en sona kaldı sevgili kardeşim. Evet, mesajı almayacağız. Apo'nun mesajından sonra da gelen mesajları okuyamayacağım. Çünkü bakalım bundan sonra evet, son iki şarkımız. Son iki şarkıda bu mesajları bitirmemiz gerekiyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Harbiden'e göre değil, harbiden Maraviz.
1: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.

0: Fırat yayında.
1: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

Sarı küllenmiş aşkın var bende, aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Valla mükemmel bir şarkı. Tavernimizin üstadından Cengiz Kurtoğlu'ndan dinledik. Hemen ardından birlikteliğimiz devam ederken sırayı İbrahim Erkal'a bırakacağız. Artık son mesajları da hemen hızlı hızlı paylaşmaya devam edelim. Selam iyi yayınlar, ben Mersin Güneykent Mahallesi'nden Nazlıcan Kararsan. Silifke'de bulunan eşim Engin Kararsan, seni çok seviyorum bir tanem demiş. İyi akşamlar, bir sonraki parça canımın parçası sevdiğim Mustafa Can Yerli'ye gelsin. Sen benim kendimi kaybettiğim anda beni kendime getiren mucizemsin. Beni özlersen kalbine dokun, çünkü sen benim kalbimin en derinlerindesin demiş dinleyicimiz mesajında. Selam iyi yayınlar, ben Mersin Çağdaşkent'ten Mehmet Kararsan. Silifke'de bulunan Engin Kararsan, benim Aslan abim arkadaşların hepsinin selamı var. Seni çok seviyorlar. Hepimiz seni bekliyoruz. Seni çok özledik. Oradaki tüm dostlara, herkese selamlar olsun demişler. Selamun aleyküm abim, ben Ahmet Ankaral abim Arda Karal ile birlikte Antalya'dan yazıyoruz. Sıradaki parça canım babam Acun Karal, abilerim Durasan Say, Burak Çetinkaya, Şavkı Aydoğdu, Erol Üşenmez, Mustafa Can Yerli, Ejder Hayta, Bediran Dölek, Onur Budak, İsmail Akere ve sana armağan olsun Rabbim yar ve yardımcınız olsun demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm abim, ben Arda Karal. Evet, az önce okumuştuk bu mesajı, devam edelim. İyi akşamlar Cansu'dan, eşi Bektaş Karaca ve babam Hasan için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Abi iyi akşamlar, ben Mert Bakar, sıradaki parça babam Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun, özleniyorsun babam. Allah'ım büyük, bugünlerde geçecek. Allah'a emanet ol, ellerinden öperim demiş sevgili Mert kardeşimiz. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakalım, sonrasında da son şarkıyla karşınızda olacağız.

var ya, yandık arkadaşlar. Yağmur şiddetlenmiş. Biz de motorla geldik ya. Şimdi gidene kadar paçalarımızdan aşağı sular akar herhalde. İnşallah azalır biraz. Şiddeti biraz düşer inşallah. Evet, son şarkımızla devam ediyoruz birlikteliğimize. Hüseyin Tatlı gelecek şimdi radyolarımıza. Son mesajlara bakalım. İyi akşamlar. Sıradaki parça oğlum bir işim çek için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Evet, bir dinleyicimiz ısrarla Kamuran Akkor üzülmedim diye yazıyor. Sadece bu kadar. Ama şarkı çalmıyoruz, ama şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Yarın ne yapalım biliyor musunuz? Yarın sizlerden gelen şarkıları çalalım. Şimdi çok mesaj geliyor. Herkesin isteğini çalamayacağız ama nasıl olacak? Mesela ilk mesaj geldi, okuduk, şarkısını çaldık. Hemen arkasına ikinci, üçüncü, bazen dördüncü, beşinci mesajı okuyoruz ya. Artık onlar istek istemiş olsa bile yapacak bir şey yok. İlk okuduğumuz mesajın şarkısı çalınacak ve diğer mesajlarda o şarkıda okunacak. Sonra şarkıyı çaldık. İkinci şarkıda kim varsa sırada artık şansınız artık arkadaşlar. Şansınıza kim denk gelirse sırayla okuyacağım çünkü. İkinci şarkımızda kimin şeyi varsa, isteği varsa ona yer vereceğiz ve 4-5 tane mesajı okuyacağız. Yani

0: aslında öyle bir şey yapalım ama absürt şarkılar istemeyin lütfen. Yani şimdi arabesk çalacağız. Arabeskin içine de şimdi çıslak çıslak pop şarkısı istemeyin. Hoş olmaz. Tamam, anlaştık mı şimdi? Duymayanlar, duyanlar duymayanları söylesin diyelim. Selam Fres abi yayınlar. Beni yaptın. Esra Serdar'a Müslüm Gürses'ten Kör Olsun şarkısı demişler. Yarın istersin sevgili kardeşim. İyi yayınlar, ben Burcu İlhan. Yakın zamanda yanında olacağım. Sevdiğim adam Mazhar Köre. Bugünkü bütün aşk şarkıları gelsin. Bir tek senin soyadın adıma yakışır demiş dinleyicimiz. Necati Nazlı'dan, Silifke'de bulunan Mert Kelle, Nebi Kelle dostlarıma ve abilerime armağan olsun. Yiğit yaralı olsa da aslan gibi durur demişler. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Mehmet Mucuk'tan Canım Kardeşim Metin Mucuk ve Nuribar kardeşime gelsin teşekkürler demiş. Selamun aleyküm kardeşim, ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar benim aslan kuzenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun demişler. Ben Salim Yörük. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan babaların babası Sebahattin Mert Kasapçı Aslan abim, Mert Kurnaz Aslan abim, Muzaffer Gültekin için gelsin. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerimize kavuşturması dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Yusuf Bediran Arsan Mersin Tarsus Can Ötekel Büfe'den yazıyorum. Nuri Bal Yunus Seyirci ve babam Hüseyin Arsan'a selam ve saygılarla demişler. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arsan'a armağan ediyorum. Yine akşam oldu. Yalnızlık omuzlarımı çivisini çaktı yine. Uzaklık aynı gerçi. Her şeyde, her yerdeyken olan uzaklığın pek değişmedi. Yine akşam oldu. Orada olduğun gibi görebiliyorum seni buradan da diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve işte Apo'nun mesajına geldik. Apo yazmış. Eşini çok seviyor. Sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Destan yazmış. Sonra bir daha yazmış. Sonra bir daha yazmış. Sonra bir daha yazmış ve sonra bir daha yazmış. Ne yapacağız? En son yazdığını okuyacağız. Sevgili kardeşim, seni defalarca söyledim. Hani dedim belki radyoyu dinlemiyordur, duymuyordur. Buradan WhatsApp'tan da yazdım. Hani dedim bir kere mesaj attıysan okunsun, ondan sonra gönderme yani. Okumadan mesaj gönderme. Bak program başında okunacakken mesajın en sona gitti. En sona kaldın. Yapacak hiçbir şey yok. İyi akşamlar Fırat abi. Canımdan çok sevdiğim bacım Esra Serdar'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya arkadaşlar, bu arkadaşı uyarın. Hani ben söylüyorum olmuyor. Yayında da söylüyorum, yazıyorum da olmuyor. Hani siz uyarın artık. Evet, şarkıyı armağan ediyorum. Canım bacım, canını sıkma, Allah'ın dediği olur. Eğer bir sınavdan geçiyorsak Allah'ın izniyle en güzel notları veririz. Belki bugün değil ama illa bir gün güzel olacak. Semra sana emanet. Canım bacım, sen benim için çok değerlisin. Seni unutmadım, unutmayacağım. Canım bacım, Allah'a emanet ol. Seni sevdiklerine bağışlasın demiş. Valla mektup gibi de yazıyor sevgili kardeşimiz. Valla bak, şarkı bitti. Artık programın jeneriği de girdi artık. Ve son mesajımızı da sevgili kardeşimizin mesajında okumuş olduk. Selamlar olsun kendisine. Bugünlükte birlikteliğimizin sonuna geldik bu mesajda. Sürçülisan ettiysen bile tam olduysa affola diyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Samet Yaşar ve ekibine. Bu güzel şarkımızı armağan edelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.
1: Fırat'a selam. Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
0: Mersin FM.

bir sevda yaşadık yıllarca senle. Unutmak kolay değil, kalbimi dinle. Seni içimden atmak istesem bile, özleminle yaşamaya ben alışırım, yokluğunla yaşamaya alışırım.

Vukaç İnci çalmışı kapının. Vukaç İnci sende izin başkası. Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

Vukaç İnci Çamlışı Kapının, Vukaç İnci Sende İzin Başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşün.

Gözlerinden akan yaşlar düştü yerlere. Sevincim üzüntüm oldu, güneş topladı ışıklarını. Artık gece hükmediyor yalnızlığına. Asker ocağı, peygamber ocağı derdin canım anam. Asker oldum, sanki asker doğdum. Hepinizi çok özledim. Bu gönlümden sıza sıza gelinin nefes alışını. Gözlerim hep nemli kaldı uzaklarda tek başıma. Uzaklarda

Sessizliğini dinlemek bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmezlerde oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost hem sevgili.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Mersin
1: efendim. Neler neler anlatabilirim. Ne resimler çizebilirim ama değmez be kelimeleri senin için harcamaya. Renkleri senin gibisiyle kirletmeye bile değmez. Yalnızca tek bir şey için teşekkür sana. Senden öğrendim, senden. Evler, ayakkabılar, giysiler gibi bulunmaz fırsat. Hatta kaçırılması aptallık. Dünyanın en büyük aşkı artık satılık.

0: Selinde Ezgiler başlıyor. Sevgi Selinde Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Evet, haftanın ilk günündeyiz. Dilerim bu hafta hepimiz için çok güzel, çok mutlu bir şekilde geçer. Kentim yok benim. Tabii artık öğlen oldu ama sendromsuz pazartesi muhabbeti vardır ya. Onu en içten dileklerimle sendromsuz bir pazartesi olmasını diliyorum diyelim. Umarım öyle olmuştur. Tabii öyleyse de şimdi o sendrom sizden uzaklaşacak bu yayınla birlikte. Ya, emin olabilirsiniz yani bundan. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ceylan, Beklentim Yok Benim sizlerle.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar. 0538 988

0: sonsuza kadar, sonsuza kadar.
1: Seni şimdiden özledim, şimdiden özledim seni. Sen kapıdan daha çıkmadan bir hasret kasırgası patlar içimde. Kanar gözlerim, ciğerim yanar. Bulutlar tutamaz gözyaşını. Çiçekler boynunu büker. Yıldızlar bir bir iner denizlere. Ve bir güvercin kanatlanır yüreğimden. Kar beyazı bir güvercin senin kalbine konar. O an tutuşur şiirler, şarkılar yanar. Tek tanem, büyük aşkım, ağır sevdam. Ben yalnız seninle varım. Sonuna kadar, sonsuza kadar.

0: sonsuza kadar.
1: Seni yağmalamışlar kuytularda.
2: Seni bırakmam bir tanem, sonuna kadar, sonsuza kadar. Ne kadar güzel bir söz. Gerçekten insanın da inanası geliyor bu arada. Tabii orası size kalmış ama.

inanmamanızı tavsiye ediyorum. Bazen insan hep yanlış yerlerde açıyor aslında çiçeğini. Hep yanlış sevdalar için tüketiyor ömrünü. O savrulmaların, o hayal kırıklıklarının ardından geriye sadece sığamadığımız geceler ve derin bir güvensizlik kalıyor bizimle. Çiçeklenmiş, kuruyor. Hani artık her şeye sadece acı bir tebessümle gülüp geçtiğimiz, aşka kapılarımızı kapattığımız o dönüm noktası vardır ya. İşte şimdi sizlerle öyle bir şarkı dinleyeceğiz. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorsun diyeceğiz. Ağlıyor. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. İnanmıyorsun. Ve sizleri Gülden Karaböcek'le baş başa bırakıyorum. Seni

Yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler. Bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Hakan Taşıyan'ı geride bıraktık. Gülmek benim neyime dedik. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Arda ben. Bu sıradaki en güzel şarkıları kuzenim Yağmur'a gönderiyorum demişler. Tabii ki en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. İki gözüm Sezen Aksu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya aslında insan istiyor ki zamanla her şey silinsin, unutulsun. Tabii keşke böyle bir şey olsa ama. Ama bazı yüzler, bazı sevdalar öyle bir işliyor ki insanın aklına. Aklından atmayı istesen bile yüreğinden söküp atamıyorsun. Olmayacak ümitlerle her gün biraz daha tükenirken o en çok söylemek istediğin sözlerin de içinde kalmasının çaresizliğini yaşıyorsun aslında. Şimdi bu güzel şarkıyı unutmak isteyip de silemeyenlere ve sevgisini içine gömenlere, gömmek zorunda kalanlara armağan etmek istiyorum. Yaşanmıyor. Cengiz Kurtoğlu sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.
0: Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtar. 0538 988 30

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. Bir mesajımız var. Sizlerle onu paylaşacağım. İyi yayınlar Selin kızım, kolay gelsin. Ben Şerife, oğlum Yiğit'e sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. O zaman hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

Sevgililer reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgiselinde Ezgiler programındayız. Şimdi az önce çalan şarkımız İstek Şarkı'ydı, anonsuna giremedik ama en azından söylemiş olalım, şarkısını çaldık, mesajını da okuyalım. Sevgilim Baran'a Erdal Güneş Aklımdasın şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yalnızım İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

olamaz. Benim ne hakkım? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. İyi günler, Malatyalı sanatçı Yıldıray Mehmet Sandal'dan Aşkı Öldürdük şarkısını rica ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Yoldaki güvencemiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çaresiz bir kabullenişe ortak olacağız sizlerle. Bazen insan ne kadar uzaklara kaçarsa kaçsın, geçmişin sızısından ve biten bir sevdanın gerçeğinden asla kaçamıyor. Gözden uzak olanın gönülden de uzak olmadığını ansızın karşımıza çıkan tek bir satırla, tek bir davetiye haberiyle anlıyoruz. Artık her şeyin bittiğini, o canından çok sevdiğin insanın bir başkasının kaderi olduğu o çaresiz an. Kaderim değilsin. Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

uzaklarda olsam, olsam ne fayda? Bir dostun elinde bir davetim.

baştan geldim, var olamadım. Gönlüm sendin olsa, olsa ne fayda.

0: şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kadir. Sıradaki en anlamlı şarkıları değerli eşim Gülcan'a armağan etmek istiyorum. Her zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi gönderelim. Ve şimdi sizleri güzel bir düetle baş başa bırakacağım. Hakan Altun ve Derya Bedavacı düeti. Kavuşmalıyız sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Bir zamanlar mutlulukla el ele gezilen o yerler gidenin ardından adeta birer viraneye döner ve her köşe başında o tanıdık can yakan soru yankılanır. Nerede sevgilin, nerede? Ferdi Tayfur, Bizim Sokaklar sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Linet yorumuyla devam ediyoruz. Ah yalan dünya diyeceğiz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

ışığlar yuvarlanıyor ömür gün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük bir çiçekleri.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı kardeşim Merve'ye armağan etmek istiyorum. Canım kardeşim gülüşün hiç solmasın demişler. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Canın sağ olsun. Mahsun Kırmızıgil sizlerle radyonuzda.

Programımıza istek bir şarkıyla devam ediyoruz. Selam Selin Hanım, nasılsınız demişler. Teşekkür ediyorum. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı'yı çalabilir misiniz? Mustafa Taşkın, iyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun demişler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Selamlarımızı da gönderelim. Güzel şarkımız da sizlere armağan olsun. Hemen şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

Ya şarkının girişine bakın sadece. Böyle bir şey yok ya. Yaşarken ölenler. Gerçek kayıplar aslında sadece toprağa verilenler değil, asıl acı nefes aldığı halde içindeki umutları, sevgisi ve neşesi tamamen yok olanlar için tutulan yastır. İşte yalnız ölenlere yas tutulmaz ki. Feryadım yaşarken ölenler için diyeceğiz. Öyle garip. Güzel şarkımız da şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Kim için garip garip, İnanılmaz bir şarkı gerçekten. Bu yaz kim için? Şöyle sesi fulleyelim de hep birlikte dinleyelim. Selahattin Özdemir, Yaşarken Ölenler sizlerle radyonuzda.

0: dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için. Feryadım, yaşarken ölenler için.
1: Ve yaklaşık 3 saatlik birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler. Başlıyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en babalarından en güzel esterleri dinliyoruz. İlk resiteli Müslüm Baba'dan gelecek, gönül diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından yine burada olmaya devam edeceğiz.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Kredilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı. Yapma dedim,

Şimdi radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü sıradaki şarkı öyle sıradan bir şarkı değil. Çok çok uzaklara, o karlı dağların ardına götürecek cinsten bir şarkı. Hani bazen beklersiniz ya, gözünüz yoldadır, kulağınız telefonda. Bir haber gelsin, bir selam gelsin diye beklersiniz. Ama o beklenen mektup bir türlü gelmek bilmez. İnsan daralır, dünya üstüne üstüne gelir, hatta her şey üstüne gelir. İşte tam o anlarda ruhumuza tercüman olan, acıyı bile bize sevdiren bir ses yükselir radyonuzdan. Ya gel ya mektup gönder, kurtar beni bu dardan, gözleri fettan güzel diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasındayız. Reklamların ardından sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde buluşmak üzere. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Restani, devam edecek.
1: Reklam.
0: Babalar Restani, devam ediyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Reklamların ardından sizlerle olmaya devam ediyoruz. Ümit Besen resteliyle sizlerleyiz. Yakarım bu şehri diyecek Ümit Besen. Radyoları başında bizi dinleyen yüreği imkansız aşklarla sarmalanmış herkese gelsin. Yakarım bu şehri evlendiğin gün diyecek Ümit Besen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: yarım bu şehri evlendirince.
1: Radyoları başında bizleri dinleyip sevdiğini söyleyemeyen, hala kalbinde bir sır gibi tutanlar varsa, şimdi Ümit Besen'in bu güzel şarkısıyla birlikte bu radyo linkini mi gönderiyorsunuz artık, şarkıyı mı gönderiyorsunuz

bir şeyler yapın ve seven sevdiğine seni seviyorum desin. Çünkü bakın ne diyor Ümit Besen. Tam ayrılıp giderken kulağına seni sevdiğimi söyleyemedim. Sevdik söyleyemedik. Hep gizli kaldı. Şarkılarda kaldı gizli aşkımız diyor. Böyle olmasın, gizli kalmasın aşkınız. Söyleyin sevdiğinizi. Ümit Besen, ikimiz de sevdik şarkısıyla sizlerle radyolarınızda oluyor.

0: ستاله.
1: Umarım aşkınız rüyalarda ve şarkılarda gizli kalmaz. Karşınızdakine duygularınızı açık açık anlatabilirsiniz diyorum. Etkin'le beraber devam ediyoruz. Oldu sonunda diyecek Etkin. Sizleri bu güzel şarkıyla.

en doğru yerinde bitermiş. Bazı sonlar yaşanmak zorundaydı, yaşandı, geçti. Sevgi sadece sevmekle değil, taşımakla, anlamakla, sabretmekle vardır. Ama biz bunu seninle başaramadık ve her şey olması gerektiği gibi oldu, bitti. Şimdi geriye sadece bir teşekkür kalıyor. Bana kendimi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bu da olması gerekenin ta kendisi. Başaramadık. Yaşanacak tek son buydu.

0: Etkin Nesneli'yle devam ediyoruz. İşte sevgi dedikleri, işte tutku dedikleri böyle bir şey diyecek. Etkin işte sevgi dedikleri şarkısıyla sizlerle radyolarınızda.
1: Kafa.

0: ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Kas tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri, buymuş güzel, buymuş.
1: Babalar Resitali.
2: Taverna'nın babası Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programa. Yalnızlardayım diyecek. Her akşam anılardayım, yine yalnızlardayım diyecek. Cengiz Kurtoğlu bu güzel şarkıyla radyolarınızda sizlere ses olacak. Sizlere bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Sevgi güzel şey, sevilmek güzel şey ama bazen de insanlar sevdiğine seveceğine pişman ediyor karşısındakine. O yüzden de Cengiz Kurtoğlu düşman başına diyecek. Al da başına çal güzelliğini, senin gibi sevgili düşman başına diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Messe Tallinn.
1: Hani derler ya, öfkesi geçince kalbin pişmanlıklarla dolurmuş, dolarmış ve o kırgınlıkların hepsini unuturmuş diye. İşte sevgi de galiba böyle bir şey. Ne kadar seversen sev ve severken ne kadar kırılırsan kırıl, her şeyi unutuyorsun. O mutluluk yerine sana çile verenleri de unutuyorsun. Selami Şahin, şimdi de Tanrım gönlümdeki muradı versin, sen yanımda ol da dert üstüne dert gelsin diyecek. Selami Şahin, Kadere Şikayetim Var şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.